0: O Allah tarafından özel bir korumaya alınmıştır. Cenab-ı Hak, onu biz indirdik, koruyacak olan da biziz buyurmaktadır. İslam bilginlerinin büyük çoğunluğuna göre Kur'an okumak, toplamak, açıklamak manalarına gelen kara'eh fiilinden türemiştir. İlk inen ayetin oku şeklinde olması ve bu kitabın çok okunup tavsiye edilmesi gibi hususlar söz konusu görüşün isabetli olduğunu göstermekte. Çeşitli kaynaklarda Kur'an için 50'ye aşkın isimden söz edilmişse de bunların en meşhur olanları kitap, Kur'an, Kelamullah, Furkan, Nur, Zikir, Tenzil, Vahiy, Hüda ve Rahmet'tir. Kur'an-ı Kerim'in terim manası için yapılan en kapsamlı tanımsa şöyledir. Kur'an, Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen, musaflarda yazılan, tevatür yoluyla nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle son bulan, başkalarının benzerini yapmaktan aciz kaldığı Arapça bir kelamdır. Sevgili dostlar, şimdi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini kendi açıklamalarından hareketle şöylece sıralamak mümkün. Kendisinde şüphe, çelişki ve tutarsızlık bulunmayan, Arapça olarak vahyedilmiş, önceki kitapları doğrulayan, gözetip tanıklık eden, mesajları evrensel olan, Allah tarafından korunan, ayetlerinin bir kısmı muhkem, bir kısmı ise müteşabih konumunda olan, aydınlatan, yol gösteren, hakkı batıldan ayıran, uyarıcı ve müjdeleyici, hikmetli, gerçekleri açıklayıcı olan bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim hakkında yapılan bu açıklamalardan elde edilen bazı sonuçlarsa şöyle sıralanabilir. Kur'an'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderen Cenab-ı Hak'tır. Cebrail, onun Resulullah'a ulaşmasında sadece aracı olmuştur. Dolayısıyla Kur'an, Allah'ın kelamıdır. Vahyin Allah elçilerine gönderilişinin çeşitli şekilleri bulunmakla beraber, Kur'an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tamamen Cebrail aracılığıyla indirilmiştir. Kur'an, sadece Resul-i Ekrem Efendimiz'e gönderilen lafızlardan oluşur. Dolayısıyla geçmiş peygamberlere indirilen metinler veya o metinlerden bölümler Kur'an sayılmaz. Onlara Kur'an muamelesi yapılmaz. Ancak bu metinlerde alıntı olarak Kur'an'da yer alanlar Kur'an metnidir. Bunun gibi Peygamber Efendimiz'e melek dışındaki yollarla vahyedilen hususlar da Kur'an içinde yer almaz. Kur'an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize mütevatir olarak gelmiştir. Bu sebeple ahad yolla gelen rivayet ve kıraatler Kur'an metnine dahil edilmez ve böyle bir metne Kur'an muamelesi yapılmaz. Kur'an hem lafzı hem manası itibariyle mucizdir. Yani erişilemeyen, benzeri yapılamayan bir eserdir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an vahyi hakkında bir şüpheniz varsa onun benzeri olabilecek bir sure getirin. Hem insanlar hem de cinler Kur'an'ın benzerini meydana getirmek için bir araya gelseler ve birbirlerine destek olsalar bile onun benzerini asla ortaya koyamazlar. Sevgili dostlarımız, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda Kur'an-ı Kerim'le ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

başarılar da üstünlükler de hep hak tarafından ihsan edilir. Halden hale dönüş de yine haktan gelir. Cenab-ı Hak şüphelere düşenlere de, gerçek iman sahiplerine de zaman zaman nöbetle bu gücü kuvveti verir. Ey varlığa ikbale erişen kişi, aklını başına al da bu gelen kudretin, kuvvetin eğreti olduğunu bil. Zenginliğe, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin. Yerine başkası gelecek. Hak yolunda yürüyen kişinin uyanık olması gerekir. Çünkü yol görünüşte dümdüz ve güzeldir. Görünüşe kapılmamalıdır. Hikmeti hakim olan, arif olandan iste ki onun feyziyle sen de gerçeği gören kişi olasın. Zamanı gelince hikmet arayan kişi hikmet kaynağı olur da artık sebeplere başvurmaktan kurtulur.

cemparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

şunlar insana kötülük verir. Yalan söylemek, sözünden dönmek, sarhoşluk, inatçılık, kaba davranışlar, boş boğazlık, öfke ve gazaplanmak. Bu halleri kendisinde toplayan insandan kutsal mutluluk kaçar gider. Davranışları bozuk olur. Kötünün her gün bin bir derdi, bin bir sıkıntısı doğar.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Bu programda uzun haftalardır aslında biz bağımlılıkla nasıl mücadele edeceğimizi, bağımlılığın nasıl patolojik bir durum olduğunu, insan hayatına yönelik ne tür riskler içerdiğini, özellikle modern bağımlılık türleriyle mücadelede nasıl bir yol ve yöntem izlendiğini ve bizim vatandaş olarak nasıl bir bilince sahip olmamız gerektiğini birbirimize hatırlatıyoruz. Konuyu anlamaya, analiz etmeye, hem bizde hem kamuoyunda bir farkındalık oluşsun diye gayrete devam ediyoruz. Bugün teknolojinin özellikle bilinçli kullanımına yönelik çalışmalardan söz etmek istiyorum. Sevgili dinleyenlerim, ülkemizde bütün dünyada olduğu gibi bağımlılıkla mücadele kapsamında çok sayıda çalışma yapılıyor. Ve bu çalışmaların artan bağımlılık türleriyle birlikte sayısal olarak, orantısal olarak arttığını gözlemliyoruz. Son yıllarda özellikle yapılan araştırmalarda yetişkinlerin ve çocukların teknoloji kullanımını verimli ve bilinçli yönlendirmenin önemi her geçen gün daha çok vurgulanıyor. Çünkü çocuklar ve gençler bir toplumun geleceği, onların teknolojiyi bilinçli kullanması, onların gündeminde olan konuların yetişkinlerin de gündeminde olmasıyla ancak mümkün olabiliyor. Çünkü yetişkin sorumluluğu gereği çocuklarımızı ve gençlerimizi sürekli yönlendirmek, onlara rehberlik etmek, onların bize danıştıkları herhangi bir konuda doğru bilgiyle rehberliğimizi desteklemek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu bağlamda teknolojinin bilinçli kullanımını destekleyecek en önemli çalışmaların özellikle eğitim ve farkındalık artırma programları olduğunu görüyoruz. Tabii bütün bunların yanında çocukların dijital okuryazarlık yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik programların hayata geçirilmesi gerekiyor. Malum bugün kitle iletişim araçlarının, özellikle yeni medyanın ve sosyal medyanın her geçen gün gündemimizi meşgul ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Kitle iletişim araçlarının kontrollü kullanımı, özellikle iletilerin doğru algılanması, sorgulayıcı bir tavırla bilgilerin kontrol edilmesi ve yanıt oluşturulması sürecin yönetilebilmesi bakımından son derece önemli. Tabii burada çok anahtar bir kavram var süreci yönetmek bakımından kilit rol oynayan, o da dijital okuryazarlık. Tabii dijital okuryazarlık kavramının bilinçli karar verme bakımından sosyal ve etik boyutlarda etkili olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Çünkü dijital okuryazarlığı gelişmiş bir çocuk, gelişmiş bir genç, gelişmiş bir yetişkin hatta bu konuda neyi, ne zaman, nerede, nasıl ve ne ölçüde kullanacağını bilebiliyor. Yani bu bir bilinçlenme hali aslında, okuryazarlıktan kastımız bu. Elbette her tür okuryazarlık önemli ancak dijital okuryazarlık hasreten önemli. Ve çalışmalarda özellikle ekran süresi yönetimi, dijital okuryazarlık ve çevrim içi güvenlik gibi stratejilerin çocukların teknolojiyle sağlıklı ve bilinçli etkileşimde bulunmaları bakımından kritik önemde olduğu vurgulanıyor. Çocukların tek başlarına bu yetkinlikleri kazanmaları mümkün değil elbette. Burada teknolojiye maruz kaldıkları her alanda yapılacak çalışmalarla bilinçli teknoloji kullanımının çocuklarımıza aktarılması gerekiyor. Tabii bu biraz önce de ifade ettiğim gibi yetişkin sorumluluğu gerektiriyor. Ancak yetişkin sorumluluğu da yetişkinin kendini öncelikle eğitmesini, bu konuda bilinçlendirmesini zorunlu kılıyor. Anne baba doğru rehberlik edebilmek için dijital okuryazar olmak durumunda. Öğretmenlerimiz aynı şekilde, özellikle yeni neslin dijital okuryazarlık kültürünü bilmesi gerekiyor ki onlara rehberlik edebilsin. Kamu yayıncılığı yapan kurum ve kuruluşlar, kamuyu bilinçlendirme sorumluluğu ve yetkisi olan birimler, kurumlar, bunlar bazen sadece kamu kurum ve kuruluşları olmayabilir, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, aynı şekilde merkezi yönetim ve organizasyonlar bu konuda etkin roller üstlenmeli ve üstleniyor aslında. Eğitim çalışmalarında ebeveynlere ve öğretmenlere, özellikle de çocukların teknolojiyi güvenli ve bilinçli kullanmalarını sağlamak için rehberlik eden programların geliştirilmesi gerekiyor. Tabii onlar siber zorbalıktan, zararlı içeriklerden ve diğer çevrim içi risklerden korunmayı bu şekilde ancak öğrenebilirler. Sevgili dinleyenler, sosyal medyanın etkileri, paylaşımların uzun vadeli sonuçları gibi konularda da farkındalık oluşturucu programların düzenlenmesi gerekiyor. Çocukları teknolojiden tamamen uzaklaştırmak doğru bir yol ve yöntem değil. Aksine onların teknoloji kullanımında bilinçlenmelerini sağlamak, kontrollü bir kullanım aracılığıyla onların teknolojiyle gelişme fırsatlarını bir şekilde elde etmelerine imkan sağlamak gerekiyor. Sevgili dinleyenlerim, sosyal etkileşimlerin güçlendirilmesi, teknolojinin bilinçsizce kullanımının önüne geçilmesi bakımından kritik öneme sahip. Tabii çocukların öğrenme mekanizmalarının temelinde aslında gözlem yatıyor. Çünkü sosyal öğrenme süreci, ebeveynlerin ve eğiticilerin teknoloji kullanımında hassasiyet göstermeleriyle doğru orantılı. Eğer siz teknolojiyle çocuğu herhangi bir rehberlik faaliyeti, bir yönlendirme yapmadan baş başa bırakırsanız, onun zararlı içeriklere maruz kalması işlem bile değil. Dolayısıyla bu zararlı içeriklerin kontrolü ebeveynlerin desteğiyle ancak mümkün. Çünkü yetişkin bireyler neyi ne kadar nasıl kullanması gerektiği konusunda çocuklara model olmak, örnek sunmak durumunda. Sevgili dinleyenlerim, ebeveynlerin kendi teknoloji alışkanlıklarını da bu süreçte gözden geçirmesi son derece önemli. Çünkü çocuklara sağlıklı bir model sunmanın yolu öncelikle kendini revize etmekten geçiyor. Çocukların teknolojiyle ilişkilerini daha bilinçli yönlendirmelerine yardımcı olmak ancak bu şekilde mümkün olabiliyor. Evet, ülkemizde 2019-2023 davranışsal bağımlılıklarla mücadele ulusal strateji belgesi ve eylem planı ve 2024-2028 davranışsal bağımlılıklarla mücadele ulusal strateji belgesi ve eylem planı hazırlandı. Bu bir yol haritasıydı ve bu plan ve stratejiler çerçevesinde dijital okuryazarlık yetkinliğinin artırılması ve teknolojinin bilinçli kullanımının sağlanması ve bu bağlamda çeşitli çalışmaların yapılması planlandı. Elbette Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle Eğitim Bilişim Ağı, EBA olarak kısaltmasını bildiğimiz, yine İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Siberay projesi, başta olmak üzere BTK, RİTÜK ve Yeşilay gibi kurumların toplumda teknolojik bilinç düzeyini artırmaya ve güvenli dijital ortamlar sunmaya yönelik pek çok çalışmalarının bulunduğunu da biliyoruz. Evet sevgili dinleyenler, bugün teknolojinin bilinçli kullanımına yönelik özellikle ülkemizde yapılan çalışmalardan da örnekler vererek yeniden teknolojinin, dijital teknolojilerin özellikle ve bu alanda kuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü bağımlılıklarla mücadelede eğer dijital platformları doğru yönetemezseniz, özellikle yeni nesil bu platformlardan her tür bağımlılık riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Biz yetişkinlere düşen en önemli sorumluluk da çocuklarımıza rehberlik edecek ölçüde bu alanın bilgisine ve becerisine sahip olmak. Böyle bir sorumluluğumuz var. Bunu bir kere daha hep birlikte hatırlamış olduk. İnşallah gelecekte teknoloji bağımlılığından artık bir sorun alanı değil, bir imkan alanı olarak söz etmeye başlarız ve mümkün olduğunca kendimizi teknolojinin yararlı kullanımına, zararlı kullanımından kaçarak yönlendirme imkanı, fırsatı bulabiliriz. Hepinize esenlik dolu, sağlık ve afiyetli günler diliyorum. Bağımlılıklardan uzak, bağlılıklarımıza dayalı, onu güçlendirdiğimiz bir gelecek temenni ediyorum. Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Sevgili dinleyenlerim, hoşça kalın.
0: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
2: ağlarken, yaşarken.

0: Günün Duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiye girerken, "Rabbim, günahımı affet, rahmet kapılarını bana aç," diye, camiden çıkarken de, "Rabbim, günahımı affet, lütuf kapılarını bana aç," diye dua ederdi.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bütün saygı ve itibar akıl içindir. İnsandan aklı atınca geriye bir avuç çamur kalır. Deliye ceza yoktur. Neden dersen o akılsızdır. İnsanın insanlığı akılla tayin edilir.

sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şahadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, "İşte abdest böyle alınır. Kim ona bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurur.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

0: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: Kadim Mısralar.

Şer işe eyleme tahriki kadem, bir elin hayırda olsun her dem. Kötü iş için adımını atma ve mutlaka elinin biri daima hayır üzere olsun.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün 5. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. Beşinci cüzde Nisa suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Nisa suresinin baş tarafındaki aile hukuku konuları burada da devam etmektedir. Bu kısımdaki 3 mesajdan ilki evlilikte hak bilincidir. Evlenilmesi yasak olan kadınlar, yani mahremlik, süt akrabalığı veya başkasıyla evli olanlar gibi helal kazanç, aile içi sorumluluk ve kocanın görevleri, ibadet bilinci, içki gibi zararlı alışkanlıkları terk ve tevhid bilincinin oluşması. İkinci mesaja baktığımızda savaşta hak adalet bilinci başlığını görüyoruz. Zalimlere karşı mazlumları korumak, savaşta vakit namazlarını kılma şekli, yani kasr-ı salat ve salat-ı haf. Ayrıca Allah'ı sürekli zikretmek ve sabırlı, dayanıklı, dirençli olmak. Üçüncü alacağımız mesajsa strateji bilinci. Amaçları İslam'ı yok etmek olduğu halde Müslüman görünen içimizdeki şer güçlerin, yani münafıkların tespiti, onlarla mücadele etmek, toplumda güzel örnek olmak, selamı yaymak, tarafsız olanları kazanmak, suç oranını düşürmek, dünyevileşmekten korunmak gibi ihsan sahibi olmak, yani her şeyi mükemmel yapmak gibi doğru stratejiler geliştirmelidir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Beşinci cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elinizin altında bulunan cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla, mallarınızla mehir vecibesini göz ardı etmeden istemeniz size helal kılındı. Onlardan karı koca ilişkisi yaşadıklarınıza kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. İçinizden mümin ve hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan mümin cariye kızlarınızdan alabilir. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Birbirinizden türeyip gelmektesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri, gizli dost tutmamaları şartıyla ve ailelerinin de izniyle onları nikahlayın. Mehirlerini de adete uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı gerekir. Bu, cariye ile evlenmek, içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden öncekilerin yollarına iletmek, günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Nefsani arzularına uyanlarsa büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan

Şeytan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız. Ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın iki cinse birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkârdır. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa, o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar. Kendi katından da büyük mükafat verir. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman hallerin nice olacak. Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün Allah'tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost, veli olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik ve karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, raina diyorlar. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik,
dinle ve bizi gözet deselerdi,

şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat inkârları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden yahut cumartesiye saklarını çiğneyen kimseleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez. Bak nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu tanımamaları kendilerine emredildiği halde tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmanın yollarını arıyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Öyleyse nasıl olur da önceden yapıp ettikleri yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana gelirler. Onlar kalplerindekini Allah'ın bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara durumları hakkında tesirli söz söyle. Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler de peygamber de onlar için mağfiret dileseydi elbette Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgeyici bulurlardı. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsa

olsaydık, pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu onlar için hem daha hayırlı hem de imanları için daha sağlamlaştırıcı olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın da savaşa ya ayrı bölükler halinde çıkın veya hep birlikte çıkın. İçinizden bazıları vardır ki pek ağırdan alır. Eğer başınıza bir felaket gelirse Allah yüzüme baktı da onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse sanki sizinle onun arasında bir yakınlık olmamış gibi keşke onlarla beraber olup ben de büyük bir kazanç elde etseydim der. O halde dünya hayatını verip ahireti almak isteyenler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlarsa batıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı, tuzağı daima zayıftır. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca bir de gördün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkuyorlar da Rabbimiz savaşı bize niçin yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar geri bıraksan olmaz mıydı diyorlar. Onlara de ki dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size zerre kadar haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Ne oldu bu topluluğa ki bir türlü söyleneni anlamıyorlar? Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülükse nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince seni onlara bekçi olarak göndermedik. İşimiz itaat diyorlar. Yanından ayrılınca da içlerinden bir grup içinden senin söylediğinin tersini kuruyor, Allah da onların içlerinden kurduklarını kaydediyor. Sen de bunlardan yüz çevir ve Allah'a güven. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı. Kendilerine güven veya korku veren bir haber geldiğinde onu yayıyorlar. Halbuki onu Resulullah'a ve aralarından yetki sahibi kimselere götürselerdi, içlerinden haberin mana ve maksadını çıkarabilenler şüphesiz onu anlarlardı. Size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, azınız müstesna, şeytana uyup giderdiniz. Şu halde Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlu olursun. Müminleri de teşvik et. Allah, inkâra sapanların gücünü kıracaktır. Allah'ın gücü daha çetin, cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da buna denk bir payı olur. Allah
her şeyi koruyup hakkını vermektedir. Size bir selam verildiğinde ya daha güzeliyle veya dengiyle karşılık verin. Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Allah ki kendisinden başka ilah yoktur, elbette kıyamet günü hepinizi huzuruna toplayacaktır. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Sözce Allah'tan daha doğru kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Halbuki kendileri hak ettikleri için Allah onları küfre geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğruya yol bulamazsın. Kendileri nasıl inkar etmişlerse, sizin de öyle inkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler. İman edip Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin. Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumla ilişki içinde olanlar yahut sizinle de kendi kavimleriyle de savaşmayı içlerine sindiremeyip size sığınanlar müstesna. Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle mutlaka savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse Allah size onların aleyhine bir yola girme hakkı vermemiştir. Bunlardan başka hem sizin hem de kendi topluluklarının karşısında güvende olmak isteyen kimseleri de bulacaksınız. Bunlar ne zaman fitneye yönlendirilseler hemen dönüp ona dalarlar. Bu sebeple sizden uzak durmaz, size barışçı davranmaz ve yakanızdan ellerini çekmezlerse onları hemen yakalayın. Ele geçirdiğiniz yerde öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki vermiş olduk. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Öldürülen mümin olmakla birlikte size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tevbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Daha önceleri siz de böyleydiniz. Derken Allah size lütufta bulundu. Bu sebeple iyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturup kalanlar, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmekte olanlara eşit olamazlar. Allah, malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah bütün müminlere o güzel geleceği vaat etmiştir. Ama mücahitleri çok büyük bir karşılıkla oturanlardan üstün kılmıştır. Bu karşılık ondan gelen rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Zaten Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir. Kendilerine yazık etmekteyken hayatlarını sona erdirdikleri kimselere melekler ne işte idiniz dediler. Onlar o yerde zayıf görülenlerdendik cevabını verdiler. Meleklerse Allah'ın arzı geniş değil miydi?
hicret etseydiniz ya dediler.

İşte onların barınağı cehennemdir ve orası gidilecek ne kötü bir yerdir. Erkekler, kadınlar ve çocuklar içinden zayıf sayılanlar, yani çaresiz kalanlar ve hiçbir kurtuluş yolu bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah çok affedicidir, günahları bağışlayıcıdır. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da, sonra ölüm onu yolda yakalarsa, artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir, engin rahmet sahibidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kâfirlerin sizi gafil avlamalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde ötekiler arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan bu bölük gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kâfirler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil, uzak ve unutmuş olasınız da üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın. Allah elbette kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. Düşman topluluğunu takip hususunda gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların beklemedikleri şeyleri umup bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainlik edenleri, günahta ısrarcı olanları sevmez. İnsanlardan gizlerler de razı olmadığı sözü geceden kurup düzlüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Hadi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir, büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni yanıltmaya yeltenmişti. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah'ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra, Resulullah'a karşı çıkan
ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır. Onlar Allah'ı bırakıp bir takım dişi putlardan medet umuyorlar. Başkasından değil, isyankâr şeytandan dilekte bulunuyorlar. Allah şeytanı lanetlemiştir. O da, kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara kaptıracağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler demiştir. Allah'ı bırakıp da şeytana dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara durmadan vaat eder, boş ümitler verir. Şeytanın onlara söz vermesi aldatmadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yerde bulamayacaklardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bunu hak bir söz olarak vaat etti. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka bir dost da bir yardımcı da bulamaz. Erkek olsun kadın olsun her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve hanif olarak İbrahim'in dinine uyan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmaktadır. Senden kadınlar hakkında açıklama istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü Allah ve kitapta size okunan ayetler açıklıyor. Onlar için yazılanı kendilerine vermediğiniz, nikahlamak da istemediğiniz yetim kadınlar hakkında, çaresiz çocuklar hakkında, yetimlere adil davranmanız hususunda size okunup duran ayetler açıklıyor. İyilik olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu eksiksiz bilmektedir. Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir uzlaşmaya varmalarında onlara günah yoktur ve sulh daha hayırlıdır. Nefislerde cimriliğe meyillidir. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar üzerine düşseniz de, kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün kapılıp da diğerini askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, engin rahmet sahibidir. Eğer karı koca çaresiz kalıp ayrılırlarsa, Allah bol rızkından onların ihtiyaçlarını giderir. Allah'ın lütfu geniştir, hikmeti sonsuzdur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size kesinlikle itaatsizlikten sakının diye emretmiştik. Eğer inkara saparsanız biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Güvenmek için Allah yeter. O isterse ey insanlar, sizi toptan yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü kesinlikle buna yeter. Dünya mükafatını isteyenler bilsinler ki, Allah nezdinde hem dünya hem ahiret mükafatı vardır. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler!
kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun. Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını artıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Münafıklara haber ver ki onlar için acı bir azap vardır. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. O size kitapta şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa, sizinle beraber değil miydik derler. Kafirler kazançlı çıkarsa, bu defa onlara, üzerinize kol kanat gerip müminlerden sizi korumadık mı derler. Artık kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve kafirlere, müminler aleyhine asla yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

فریاد، فریاد غم aşka sermayi candır. Aşk ehline bütün dünya

Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo, mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsanlık dediğin şey iyilikten başka nedir ki? İyilikse ihtiyacı olanı yedirmek ve giydirmektir. Soylu kişiler iyiliği hiç unutmazlar. İnsanın soylusu gönlünü iyilikten başka bir yere kaydırmaz.

çiçeklerle hoş geçin. Al incitme gönül, bir küçük meyve için. Dal incitme gönül, konuşmak bize mahsus. Olsa da bir güzel süz, ya hayır de ya da sus. Dil incitme gönül, sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma. Gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme gönül.

biz de sizi dinliyoruz. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. El Ali. Kendi rızası için yapılan işlerin karşılığını fazlasıyla veren, ikramı sonsuz, merhameti geniş olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Azametinin benzeri olmayan, varlığı bütün kainata yeten Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Yükseklik ve yücelik, şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olmak anlamındaki uluv kelimesinden türeyen Ali esması, yücelik ve hükümdarlıkta kendisine eşit veya kendisinden daha üstün bir varlık bulunmayan, mutlak olarak yüce olan, uluhiyetle bağdaşmayan bütün menfi niteliklerden münezzeh bulunan kemal sahibi anlamına gelir. Allah'ın Ali oluşu, varlığının bütün kainatın üzerinde oluşuyla tecelli eder. Fakat bu varoluş, yukarıdakilere daha yakın, aşağıdakilere daha uzak gibi ölçüyle izah edilecek bir varoluş değildir. Allah, kainatın her noktasındaki her zerreye yakındır, hepsini aynı anda görebilir, işitebilir ve hükmünü gösterebilir. Ama nasıl? Gel biraz bunun üzerine düşünelim. Rabbin zatına ait bazı özellikler vardır ki, insanın aklını zorlar. Bizim en büyük derdimiz Rabbimizi hakkıyla tanımak olduğundan her bir esması üzerinde tefekkür etmeyi borç bildik kendimize. Aklımızın almadığı yerde Subhanallah demeyi biliriz elbet. Lakin varlığının azametini anlamayı da dileriz. Ali esması da aslında akılları zorlayan bir esmadır. Bir yücelik vardır bu esmada Rabbi anlatan. Kebir ve azim esmalarının da teyit ettiği bir yücelik. Allah nasıl hem aynı anda çok yüce hem de varlığın her zerresini bilecek kadar içinde olabilir, her bir varlığa tek tek kendini özel hissettirecek kadar ilgilenip, aynı zamanda bunu sayısız varlığa nasıl aynı anda sağlayabilir? Bizim aklımızın yetmediği nokta burası oluyor işte. Rabbin vasıflarını kendimiz gibi sanıyoruz. Bizim marifetlerimiz kısıtlı olduğundan, yetersiz hissetmeye elverişli olduğumuzdan Rabbin yetebilmesini anlayamıyoruz. Peki alimler bu yüceliği nasıl anlatıyor bir bakalım. Rabbimiz idrakimizi artırsın, bizi dininde anlayışlı kılsın. Allah'ın Ali oluşunun birkaç vecihi vardır. Bunlardan ilki hiçbir varlığın onun üstünde bir güce sahip olamamasıdır. Allah'ın terbiye ediciliğinin mükemmelliğidir bu aslında. Rab olarak kabul ettiğimiz Allah'ın gücünün her şeyin üzerinde olması bizi rahatlatır. Her şeye gücünün yettiğini düşündüğümüzde kendimizi onun

emrine bırakabiliriz. Bizim yetemediğimiz her şeye yettiğini, her şeyin en iyisini bildiğini düşünürsek kalbimiz ferahlar. Bir evladınız olduğunu düşünün. İşe başlayacaksınız ve evladınız için en iyi bakımı sağlayacak, terbiyeyi verecek kişiyi bulmak istiyorsunuz. Nasıl bir insana emanet etmek istersiniz? Çocuk fizyolojisi ve psikolojisini derinliğiyle bilen, duruma hakim, sıkıntılı anlarda panik yapmayan, her işin üstesinden gelebilen, aklı selim biri olsun istersiniz, değil mi? Peki Rabbe kendimizi nasıl teslim edebiliriz? Ancak Rabbin bizimle ilgili her şeyi en ince detaylarına kadar bildiğinden ve hakkımızda her zaman hayır hükmedeceğinden emin olursak, değil mi? İşte bu teslimiyeti kalbimize işleyen Esma'dır Ali Esması. Ondan daha üstün hiçbir varlık yok. Bir benzeri, ortağı, yardımcısı yok. Yetebiliyor. Her şeye, herkese, benim her şeyime de aynı anda yetebiliyor. Olayların önünü, arkasını, olabilecekleri, yaptıklarımın sonuçlarını, yaptıklarımı ve yapabileceklerimi, nelere nasıl etki ettiğini, benim ne istediğimi, ona göre neyi vereceğini. İnsan bütün bunları hesaplamayı bir kenara bırakın, düşünürken bile eksik bırakıyor. Ama Allah, ondan kaçan, ihmal ettiği hiçbir şeyi yok. Bütün eksikliklerden münezzeh. Ne güzel bir Rablik, değil mi? İnsan böyle bir Rabbe kendini teslim etmez mi? Bütün pürüzlerden uzak, aramadan bulduğumuz Rabliğe hamdolsun. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bütün azametine rağmen Rabbimin bana yakın olduğunu hatırlamak. Beni hayatta ve ayakta tutacak can suyumdur bu. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara. Ben çok yakınım. Bana dua ettiğinde ona karşılık veririm, buyurmuş Rabbim. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür, buyurmuş. Bana şah damarımdan yakın olduğunu hatırlatmış. Benim bu azametini benim için kullanan bir Rabbim var. Bana değer veren, sözümün katında kıymetli olduğu bir Rabbim var. Benim kendi kıymetimin farkına varmam lazım. Ben değerliyim. Azametinin hakkını veren Rabbim beni kendine dost olabilecek potansiyelde yarattı. Ziyan edemem, boşa harcayamam kendimi, bırakamam, boş bırakamam. Bırakırsam kendime haksızlık etmiş olurum. Görülmediğimi, duyulmadığımı düşünürsem Rabbime haksızlık etmiş olurum. Elbette gelgitler yaşayacağım. Kim yaşamadı ki? Hepimiz bir ip üstündeyiz. İmanla küfür arasında gidip geliyor kalbimiz. Benim derdim imanımı kalbime perçinlemek, küfre düşmemek. Elimde olanı kaybetmeyeceğimin garantisi yok ki. Bir şüphe bazen bütün ağaçları kökünden söker yüreğimden. İnsanım ben, değişkenim. Rabbimi hakkıyla tanımazsam değişkenliğim artar. Benim Hakk'a sabit kalmam gerek. Hatırlamam gerek benden öncekiler ne yaşamıştı. Hazreti Peygamber zamanında üç kişi bir gün Kabe'nin yanı başında tartışmaya başlamışlardı. Biri, ne dersiniz, Allah konuştuklarımızı işitiyor mu? Diye sordu. Diğeri, sesli konuşursak işitir, değilse işitmez, diye karşılık verdi. Öteki de, açık konuştuğumuzda işitiyorsa, gizli konuştuğumuzda da mutlaka işitir, diye müdahale etti. Bütün bu söylenenlerin üzerine Rabbim, Fussilet suresinin 22. ayetini indirdi. Ve siz günahları işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceklerini ümit etmiyor, onlardan hiçbir şeyinizi gizlemiyordunuz. Ve hatta sanıyordunuz ki yaptıklarınızın pek çoğunu Allah bile bilmez. Benim bilmem gerek. Önce Rabbimi, sonra kendimi.

yakınlığını ancak böyle hissedebilirim. Beni benden iyi bilen Rabbimin yüceliğine hamdolsun. Gaybın anahtarlarını elinde tutan Ya Ali, içimde gizlediğim ve açığa vurduğum ne varsa bilen sensin. Sen ilmi dışında bir yaprak bile düşmeyen Rabbsin. Yerin karanlıkları içindeki taneye kadar bilensin. Kalbimi de en iyi bilen sensin. İçimdeki bütün şüpheleri ve fenalıkları gidermeni dilerim senden. Beni azametine boyun eğen, kalbi tatmin olan, kulluğunu içinden gelerek ihlasla yapan salihlerden eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık,

ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 21 Temmuz 2026 Salı. Hicri takvime göre 7 Safer 1448. Rumi takvime göre 8 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı Kiram. Halid bin Velid radıyallahu anh. Halid bin Velid radıyallahu anh hicretten yaklaşık 39 yıl önce Mekke'de doğdu. Adet olduğu üzere temiz ve sağlıklı bir iklimde yetişmesi için çöldeki bir ailenin yanında 5-6 yıl kaldı. Onun yetişmesine önem veren babası ona kahramanlık, cesaret ve cömertlik gibi iyi hasletleri telkin ederdi. Ata binmeyi, savaşçılığı, süvari birliklerini sevk ve idare etmeyi, ayrıca okuma yazmayı öğrendi. Halid, Uhud Savaşı'nda müşrik ordularının başındaydı. Hazreti Peygamber'in mesajına başta uymasa da, İslam davetinin 19. yılında Müslüman olmuş, sonrasında 3 yıl kadar Hazreti Peygamber'in emrinde ve sohbetinde bulunmuştur. Başarılı bir komutan olarak İslam'a hizmet ettiği için Resulullah ona Seyfullah, yani Allah'ın kılıcı unvanını vermiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in hilafeti döneminde Filistin ve Suriye kapılarını açan Ecnadeyn Savaşı'nda büyük bir zafer kazanmıştır. Hanımları ve çocuklarının çoğunun Suriye'deki veba salgınında öldüğü rivayet edilmektedir. Halid ömrünün son yıllarını geçirdiği Humus'ta vefat etmiştir. Bir hadis. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel daha faziletlidir diye sordum. Allah'a inanmak ve onun yolunda cihat etmek buyurdu. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
0: Reklam.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
5: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
6: hayırlı günler diyenler,
5: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler,
6: ben değil,
1: biz diyebilenler,
5: herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
2: aralarında selamı yayanlar,
5: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
2: yol olan,
5: yolda olanlara. Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına. Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik. Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 21 Temmuz Salı sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü, vaktimizi bereketli, sağlıklı, huzurlu, bol dualı eylesin efendim. Rabbim en güzel şekliyle, en güzel olan dualarımızı bizler için bereketli, sağlıklı, mübarek eylesin ve yaşamamızı nasip eylesin. Amin. Efendim, şu anda bizlerle birlikte olan, güne bismillah diyen bütün kıymetli dinleyicilerimiz, her birinize selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Sabahın bu güzel, nurlu, bereketli vaktinde yola revan olan, işe gitmekte olan bütün dinleyicilerimize hayırlı işler diliyoruz. Bizler gibi mesaisi başlamış olan dinleyicilerimize kolaylıklar diliyoruz. Mutfak grubumuz, canımızsınız, her birinize selam olsun. Sizin de hayırlı sabahlar mesajlarınızı bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Gündem bölümüne geçiyoruz efendim. Gazete haber başlıklarımıza bakacağız. Sizi asla yalnız bırakmayacağız diyor haber başlığında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti. En sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan, "Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla Solo Türk, Girne semalarında gösteri uçuşu yaptı. Kıbrıs Türkleri gösteriye alkışlarla destek verdi. Öte yandan İspanya dünyayı kazandı. İspanya sadece 2026 FIFA Dünya Kupası'nı değil, Filistin'in acısını paylaşan politik

Amerika'sıyla dünyayı da kazandı. İsrail ve birkaç ülke hariç tüm dünya finalde Arjantin'e karşı İspanya'yı destekledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte de Gazze'den New York'a İspanya ve Filistin bayraklarıyla kutlamalar yapıldı. İlk kez Avrupa ülkesini destekledik diyor ve İsrail'in Arjantin'in yanında yer aldı diyor efendim haber özetinde. Babala TV ile Ahbap arasında para trafiği var. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur ile ailesinin hesap hareketlerini inceleyen bilirkişi Ahbap ile dolaylı para trafiği belirledi. Bilirkişinin tespitlerine göre Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 2023 yılından itibaren ciddi işlem hacmi oldu. Uğur ailesiyle şirketin paraları farklı kişi ve şirketler arasında dolaştırıldı deniliyor. Alman savcıya suikast planı köstebekleri açığa çıkardı. Almanya'da bir savcıya suikast hazırlığında olan çete elebaşının telefonundan çıkan belgeler, Türkiye'de kamu kurumlarında çalışıp çetelere bilgi sızdıran bir ağı deşifre etti. Öte yandan İngiltere'de yeni dönem deniliyor efendim. Hamas'ın yeni lideri Halil Hayye denilmiş alt haber başlıkta. Öte yandan YKS sonuçları yarın açıklanıyor diyor haber özetinde. Bir diğer gazeteye bakacağız efendim. Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacaktır diyor. Başkan Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Lefkoşa'daki törende dünyaya seslendi. Uluslararası toplum Kıbrıs Türk'ünün Rumlar kadar bu toprakların sahibi olduğunu artık kabul etmeli. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yüzyılı olacak dedi. Yavru vatanda 20 Temmuz bayram coşkusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, Meclis Başkanı Öztürkler ve Başbakan Üstel ile görüşüldü. İki devletli çözüm dışındaki önerilere kapılar kapalı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisi deniliyor haber özetinde efendim. Rüşvetle ahbabı aklama tezgahı, ahbap şeffaf denetlendi. Yalanı iftiralarla itiraflarla yıkıldı. Bağımsız denetçi Emir Yaşar, Haluk Levent'le 550 bin lira rüşvet karşılığı anlaştıklarını ve ahbaptaki usulsüzlükleri görmezden geldiklerini açıkladı. Yolsuzluğu denetçiler kararttı. Tüm yetki Haluk Levent'teydi deniliyor efendim. Bir diğer haber başlığında da gümrükteki rüşvet çarkına darbe denilmiş efendim ve LGS'de doğru tercihin şifresi şekliyle veriliyor. Öğrencilere özellikle üniversite adayı öğrencilerine tercih dönemi sürecinde rehber olunması noktasında da uzmanlar uyarıyor denilmiş haber özetinde. Asla yalnız bırakmayız diyor manşet. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız mesajını verdi deniliyor. Öte yandan İran'ı bölmek istediler, Türkiye engel oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile İsrail'in ülkesini bölme planlarının Türkiye sayesinde engellendiğini söyledi. Arakçı, Türkiye sağlam durdu dedi. O akşam kaderimiz değişti, Ankara aktif rol oynadı deniliyor. Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu. Karadeniz'de bir Türk gemisi daha hedef oldu. Türk firmasına ait Golden Leo adlı kuru yük gemisi Ukrayna açıklarında vuruldu deniliyor efendim haber özetinde. 27 dakika denilmiş efendim bir diğer haber başlığında. Öte yandan Trump'tan kaçan kaçana finale damga vuran olaylardan biri de İspanyol ve Arjantinli futbolcuların kupayı veren ABD Başkanı Trump'la aynı kareye girmeme çabasıydı deniliyor efendim. Bahisçi yönetici böyle izlendi diyor köstebek şüphesiyle 50 gözaltı. Suç örgütü üyelerine aranma ve yakalama kayıtları, kırmızı bülten verileri, araç kaydı sorgulamaları ve gümrük geçişleri gibi bilgileri ve verileri aktarmakla suçlanan 50 kişi gözaltına alındı. 12 farklı ilde gözaltına alınanlar arasında polisler ve gümrük memurları da var denilmiş efendim haber özetinde. Bir diğer gazetede efendim Kıbrıs'ı asla yalnız bırakmayacağız. Başkan Erdoğan'ın mesajına yer veriliyor. Başkan Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda Kıbrıs Türk halkının haklı davasına her zaman destek verileceğini vurguladı denilmiş.
Öte yandan yağmur geliyor diyor Marmara ve özellikle İstanbul yarın Balkanlardan gelen serin havanın etkisi altına girecek. Sıcaklık 7-8 derece azalacak ve mega kent İstanbul'da 4 gün boyunca yağış etkili olacak deniliyor. Ahbap hesabı, Ahbap Derneği ve Babala TV arasındaki şüpheli mali trafik kanıtlandı. Bilirkişi raporu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur arasındaki dolaylı para transferleri ağını ve Kıbrıs bağlantılı yasa dışı bahis şirketleriyle olan 252 milyon liralık işlem hacmini ortaya çıkardı denilmiş. Öte yandan 25 milyon liralık meçhul villa. Babala TV şirketi adına Çekmeköy Ömerli'de 25 milyon lira bedelle satın alınan lüks villanın ödemesini karşılayacak resmi kayda rastlanmadı diyor efendim haber özetinde. Özetler ve başlıklar bu şekilde gazete birinci sayfalarına yansıyor. Birazdan detaylara bakacağız ama tabii selamlarınızı bekliyoruz efendim, mesajlarınızı bekliyoruz. Nerelerdesiniz, hangi şehir ya da ilçelerde ya da ülkede bizi dinlemektesiniz, mesajlarınızı da belirtirseniz memnun oluruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim hemen mesajlarımıza bakacağız. Selamünaleyküm. İstanbul'dan Ali sıradaki eser ablam Esra ve eşi Mehmet için istiyorum. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Bolu'dan Erkan Boyacı. Bisikletimle işe giderken dinliyorum sizi. Aleyküm selam efendim. Selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim zorda, darda, hasta olanların yardımcısı olsun diye dua etmek istiyorum. Allah razı olsun. Amin. Sıradaki eser Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine nasip olsun. Hediyemiz olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar abicim. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar İstanbul'dan Muhammed. Rabbim tüm ümmeti Muhammed'e rahmetiyle muamele eylesin. Kolaylıklar versin. Amin. Ve Rabbim tüm zalimleri kahru perişan eylesin. Amin efendim. Mustafa Cihat'tan hepsi ondandır eserini yayınlarsanız sevinirim. Hem size hem de bütün İslam alemine gelsin. Selamlar ve dualarla. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Cümle dinleyicilerimiz. Bekliyoruz efendim selamlarınızı.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim sabah yoklamasında mesajlarınızı bekliyoruz. Mesajlarınızı, selamlarınızı sizlerle buluşturmak istiyoruz. O yüzden selamlarınızı bekliyoruz. Tabii ki dinlemek istediğiniz eserler varsa onları da yazıp gönderebilirsiniz efendim. Kıbrıs Türk'ünü asla yalnız bırakmayacağız diyor gündem bölümünde sayfa haber başlığımızda efendim. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye'de kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi de kutlama mesajları yayınladı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad eden Başkan Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü ve onurlu varoluş mücadelesini tarihe nakşeden bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Uluslararası hukuktan doğan meşru hakların kararlılıkla savunulduğu bu tarihi harekat, adada barış ve istikrarın tesisine vesile olmuş, Kıbrıs Türk halkının geleceğini güvence altına almıştır dedi. Bugün de Kıbrıs Türk halkının egemen, eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklı davasını kararlılıkla desteklemeyi sürdürüyoruz. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve Kıbrıs adasında barış ve huzurun garantörüdür. Bu sorumluluğumuz sonsuza dek devam edecektir dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şanlı Türk ordusunun Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın temelini attığına dikkat çekerek, bugün Kıbrıslı Türkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında özgür, onurlu ve güven içinde yaşamlarını sürdürmektedir. Ana vatan ve garantör Türkiye geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edecektir, dedi. Öte yandan bir diğer haber başlığımızda solo Türk nefes kesti diyor efendim. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi solo Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gösteri uçuşu yaptı. Girne kent semalarında F-16 savaş uçağı ile akrobasi gösterisi sergileyen solo Türk, vatandaşların beğenisini topladı. Girne sahilde toplanan Kıbrıslı Türkler, solo Türk'ün gösterisine alkışlarla destek verdi. Öte yandan fedakarlık unutulmayacak denildi diyor efendim. Bir diğer haber başlığındaysa Boğaz şehitliğine karanfil. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, harekatın 52. yıl dönümü dolayısıyla gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki programına dün de devam etti. Bu kapsamda ilk olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret eden Güler, daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve kendisiyle bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Boğaz şehitliğini ziyaret etti. Güler şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı deniliyor efendim. Bir diğer haber başlığımızda Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu diyor efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasa için bu hafta mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edecek. Bugün 12.30'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret edecek olan Kurtulmuş, saat 14'te ise DEM Parti Meclis grubuyla bir araya gelecek, saat 15'te Yeni Yol grubuyla görüşecek olan Kurtulmuş, saat 16'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mermerli salonda kabul edecek. Kurtulmuş'un yarın AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde komisyon raporunun ardından hazırlanacak çerçeve yasa teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak. Kurtulmuş'un teklifin mümkün olan en geniş siyasi uzlaşıyla hazırlanması ve ortak bir teklif olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması konusunda partilerin görüşlerini alacağı öğrenildi. Bu arada terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik kod yasa teklifinin PKK'nın 15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli'de gerçekleştirdiği ilk silahlı saldırıların yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine getirilmesi planlanıyor. Öte yandan İmralı heyeti üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Avukat Özgür Faik Erol Erol, Faik Erol'la İmral Adası'na gitti ve görüşmelerde 5 saat sürdü deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Eser arası vereceğiz. Yeni saatimizi güzel bir eserle karşılayacağız. Sizlere armağan edeceğiz. Hemen sonrasındaysa mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Reklam. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası, dünya katılım var.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Efendim devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar abicim. Hayırlı sabahlar efendim. Yokluğunda seni çok özledik. Çok teşekkür ediyoruz. Diyanet Radyo dinleyicilerine hayırlı bereketli bir gün diliyorum. Allah razı olsun. Aynı şekilde bizler de sizlere sağlıklı güzel bir gün diliyoruz efendim. Hayırlı sabahlar. Her yeni gün iyilik yapmak, gönül almak ve Rabbimize daha çok yaklaşmak için yeni bir fırsat. Hakikaten öyle. Mevla değerlendiren kullarından eylesin efendim bizi ve her yeni günümüzü. Bu fırsatı hakkıyla değerlendirebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin. Hayırlı yayınlar olsun. Şanlıurfa'dan Yusuf Denizhan. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel diyarımız, güzel memleketimiz Şanlıurfa'mıza bolca selam olsun sizin vesilenizle efendim. O halde güzel de bir eser bizden size armağan olsun. Ardından devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Yeni saatimizdeyiz. 8'e 10 geçiyor Türkiye saatleri ve son dakika gelişmesiyle gündem bölümüne devam ediyoruz. 2026 YKS sonuçları açıklandı efendim. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS sonuçlarının yksonuç.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldığını belirtti. Ersoy 2026 YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adayları, onlara destek olan aileleri ve sürece aktif katkı sağlayan tüm eğitim camiasını tebrik etti. Ersoy ve üniversiteye yerleşeceklerin öğrenimlerini en iyi şekilde tamamlayacaklarına ve ülkeye faydalı görevler üstleneceklerine olan inancının tam olduğunu belirtti. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu YKS sonuçlarını ilan ettik, hayırlı olsun dedi Ersoy. Sınav sonuçlarının yksonuç.osym.gov.tr linki üzerinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecimiz başlayacak. 2026 YKS tercihleri 29 Temmuz ila 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ifadelerini kullandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda iki sorunun iptal edildiği belirtiliyor. 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan 2026 YKS'nin madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026 YKS ikinci oturum alan yeterlilik testlerinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapılmıştır dedi. ÖSYM Başkanı Ersoy özellikle temel yeterlilik yani TYT birincilerimiz İlker Uyanıker Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İstanbul, Abdullah Uslu Eskişehir Fatih Fen Lisesi Eskişehir, Miraç Koşar Şanlıurfa Fen Lisesi Şanlıurfa Doğa Erdemir, Kadıköy Anadolu Lisesi İstanbul Şerif Efe Dartarsa Kabataş Erkek Lisesi İstanbul şeklinde açıklamalarında bulundu deniliyor efendim. YKS sonuçları açıklandı, bir kez daha tekrar edelim efendim. Bu sonuçlara da bütün öğrencilerimiz, üniversite adayı öğrencilerimiz yksonuç.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz sonuçlarınıza. Tüm gençlerimize, öğrencilerimize, eğitim camiasına, tabii ki ailelere şimdiden bereketli, mübarek, güzel olsun diyelim efendim sonuçlar. Eser arası vereceğiz, hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz, mesajlarınıza bakacağız ama öncesinde hemen şu güzel kıymetli bilgiyi ve haberi de sizlerle paylaşalım. 2027 yılı Hac Kura tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı Hac Kurası'nın 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekileceğini duyurdu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre 2027 yılı Hac Kurası 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda vatandaşların da katılımıyla noter ve basın huzurunda çekilecek ve duyurulacak deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Selamünaleyküm, aleyküm selam, hayırlı sabahlar olsun efendim. Samsun'dan sevgiler, selamlar gönderiyoruz size. Sizleri dinlemek çok keyif veriyor. Güne sizlerle başlamak bereketli ediyor bizleri. Teşekkür ediyoruz efendim, ne mutlu bizlere. Allah razı olsun, yüreğinize sağlık. Selamünaleyküm, Samsun'a selam olsun tabii ki. Selamünaleyküm, Kırıkkale'den Ahmet ben, Çağatay abicim. Hayırlı sabahlar, işe gidiyoruz ve tabii ki siz dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İşiniz kolaylıklarla olsun inşallah, bereketli olsun, sağlıklı olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İstanbul'dan Mehmet Ali Sağ Yaşar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Sizleri severek keyifle dinliyoruz, işe gidiyoruz. Çocukları da Kur'an kursuna bırakıyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan selam olsun cümle dinleyicilerimize, sıradaki eserleri de armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizden de sizlere armağan olsun. Hemen dinleyelim ve dinletelim sıradaki güzel eserimizi. Ardından yavaş yavaş programın son bölümünde huzurlarınızda olacağız.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak ak. Bastığı yeri ardında, gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz,

koku sardı. Bir anda bir velvele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Reklam.

Efendim geldik yavaş yavaş programımızın son bölümüne, bizlere ayrılan sürenin sonuna. Yağmurlu hava geliyor diyor efendim. Gazete haber sayfamızda sizlerle paylaşacağımız son hava ve haber içeriğinde Marmara bölgesi ve özellikle İstanbul'da yarın Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına gireceği söyleniyor. Sıcaklıklarsa 7-8 derece azalabileceği tahmin ediliyor ve megakentte 4 gün boyunca bu durumun etkili olması, yani yağışlı havanın etkili olması da bekleniyor denilmiş. Özellikle İstanbul'daki bütün vatandaşlarımıza da bunu duyurmuş olalım ve dikkatli olunması noktasında da bizler de sizleri uyarmış olalım kıymetli dinleyicilerimiz. Hemen mesajlarımıza bakacağız efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Hayırlı sabahlar. Gül Berra ben. Çorum'da yaz Kur'an kursuna giderken her gün sabah babamla sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz. Allah yolu yektir, yek ilahisini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar. Evde de sizleri dinlemek çok güzelmiş. Her sabah yolda dinliyordum. Bugün evdeyim. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eserleri sizlere armağan ediyoruz. Hayırlı sabahlarınız olsun. Tüm İslam alemine Rabbim birlik, güzellik, huzur versin. Amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İzmir'den selamünaleyküm ve aleykümselam. Sizleri severek dinliyoruz Çağatay Bey. Hem Diyanet Radyomuza, hem çalışanlarına, hem de dinleyicilerinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Rabbim rahmetini, bereketini eksik etmesin üzerimizden. Amin efendim. Amin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ne güzel dualarınız var. İzmir'e de bolca selam olsun bizlerden, hem de programımız içerisindeki son eserimizi sizlere de armağan etmiş olalım tabii ki. Efendim geldik programımızın sonuna. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar huzurlarınızda ve kulaklarınızda olmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İşimiz gücümüz rast gelsin efendim. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
23: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 21 Temmuz 2026 Salı. Hicri takvime göre 7 Safer 1448. Rumi takvime göre 8 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı Kiram. Halid bin Velid radıyallahu anh. Halid bin Velid radıyallahu anh hicretten yaklaşık 39 yıl önce Mekke'de doğdu. Adet olduğu üzere temiz ve sağlıklı bir iklimde yetişmesi için çöldeki bir ailenin yanında 5-6 yıl kaldı. Onun yetişmesine önem veren babası ona kahramanlık, cesaret ve cömertlik gibi iyi hasletleri telkin ederdi. Ata binmeyi, savaşçılığı, süvari birliklerini sevk ve idare etmeyi, ayrıca okuma yazmayı öğrendi. Halid, Uhud Savaşı'nda müşrik ordularının başındaydı. Hazreti Peygamber'in mesajına başta uymasa da, İslam davetinin 19. yılında Müslüman olmuş, sonrasında 3 yıl kadar Hazreti Peygamber'in emrinde ve sohbetinde bulunmuştur. Başarılı bir komutan olarak İslam'a hizmet ettiği için Resulullah ona Seyfullah, yani Allah'ın kılıcı unvanını vermiştir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in hilafeti döneminde Filistin ve Suriye kapılarını açan Ecnadeyn Savaşı'nda büyük bir zafer kazanmıştır. Hanımları ve çocuklarının çoğunun Suriye'deki veba salgınında öldüğü rivayet edilmektedir. Halid ömrünün son yıllarını geçirdiği Humus'ta vefat etmiştir. Bir hadis. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel daha faziletlidir diye sordum. Allah'a inanmak ve onun yolunda cihat etmek buyurdu. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.
4: Gülerken

0: Ebu Bekir, hayırdır, nereden geliyorsun?
1: Selda'nın tepesine çıktım. Medine'de herhangi bir çarpışma yaşanıyor mu diye baktım.
0: Durum nasıl?
1: Şükürler olsun bir şey yok.
0: Şu badireyi bir atlatalım. Yahudilerden bunun hesabını soracağız. Hainler.
1: Çoluk çocuğumuzla ilgili duyduğumuz korku, Kureyş ve Gatafan ordusundan duyduğumuz korkudan daha baskın. Onlara bir şey olacak diye aklım çıkıyor.
0: Benim de. Aklımız orada.
2: Oklar geliyor, dikkat edin. Dikkat edin, herkes siper alsın.
3: Resulullah'ın çadırını hedef aldılar.
2: Peygamberimizi güvenli bir yere alalım.
3: Kalkanları getirin.
4: Ömer, Zeyd, Zübeyir, Ali, bu tarafa gelin.
2: Okçular, nevzi alın. Herkes dikkatli olsun.
5: Hava ne kadar da soğudu. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun.
6: Amin. Biz kapalı yerlerde soğukla baş edemiyoruz. Onlar dışarıda geceliyorlar.
5: Saad'ın zırhı kollarını açıkta bırakmış. Keşke daha güvenli bir şey giyseydi. Ya bir ok isabet ederse?
6: O zırhtan başkasına sahip değiliz. Allah'ın takdirinin ötesinde de hiçbir şey gerçekleşmez.
7: Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak, beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.
8: 93. Bölüm.
9: Müşrikler hendeğin her köşesini incelemiş, saldırı yapabilecekleri noktaları belirlemişlerdi. Farklı yerlerden taarruza geçerek sonunda zafer kazanmayı umuyorlardı.
10: Ebu Süfyan, yeni bir yer keşfettik. Nispeten daha dar. Atları oradan geçirebiliriz.
11: Güzel. Kinane oğullarından da adamlar toplayıp hemen harekete geç.
12: Ben de o süvarilerin içinde olacağım.
13: Amr, kaç yaşına geldin? Bırak da gençler bu işi bitirsin.
12: Bedir'de aldığım yaradan dolayı Uhud'a katılamadım. Ahdim var. Onlardan intikamımı alacağım.
11: Bırak onu. Hangimiz Amr bin Abd kadar iyi bir savaşçıyız? Evet, 70'ini devirdi. Ama hala namı yürüyor. Mekkeli gençler onun karşısına çıkmanın yürek istediğini iyi bilirler.
13: Şu delikanlılar dururken kendini tehlikeye atmasını istemedim. Ama nasıl isterseniz öyle olsun.
12: Ah, yıllardır bize yaşattıkları yetti artık. Şehrimiz darmadağın oldu. Aileler parçalandı. Eski dostlar düşman oldu. Bizim onlara karşı ne kadar şiddetli olduğumuzu bilsinler istiyorum. Bu uğurda ölsem de bir kahraman olarak anılacağım.
13: Elbette, şerefin için savaşıyoruz. Ölürsen seni şiirlerle, mersiyelerle anacaklar. Bedenin bu dünyada olmasa da ismin yaşayacak.
12: Bu dünyada da yeterince yaşadım zaten. Şu zırhımı giymeme yardım et.
13: Oldu. Lat ve Uzza seni korusun.
11: İkrime, hazır mısınız?
10: Evet, hazırız.
11: İşaretimi bekleyin. Okçular, kenarlara dizilin. Yolu açın.
10: Hadi bakalım. Ben Halit'le önden gideceğim. Arkamdan gelirken mesafe bırakın. Bizim atlar başaramazsa geri dönersiniz. Değilse sırayla ikişer ikişer geleceksiniz. Başlıyoruz. Ya! Evet. İşte buradan geçebiliriz. Hadi devam edin.
14: Evet, işte bu. İşte bu. İşte geçtik.
15: Hadi durmayın, ilerleyin.
16: Hendeyi açtılar. Takviye gönderin.
12: Ben Kureyş'in ileri gelenlerinden Amr bin Abd. Sizinle Bedir'de savaştıktan sonra bunun intikamını almak için and içtim. O günden beri bu anı bekliyorum. Kim benimle çarpışacaksa çıksın karşıma. Duymadınız mı? Size meydan okuyorum. Yok mu karşıma çıkacak bir baba yiğit?
17: Ya Resulallah, müsaade et ben çıkayım karşısına.
11: Ali, o Amr bin Abd yaman bir savaşçıdır.
17: Olsun Osman.
12: Bu toplulukta hiç mi er yok? Benimle

0: Kim savaşır diye bağırmaktan sesim kısılır.
1: Peygamberimiz ısrarı üzerine Hazreti Ali'ye izin verdi. Ama karşıdaki düşmanın gücü herkesi ürkütüyordu. Hazreti Ali bir yandan zırhını giyerken bir yandan da Resulullah'ın dua ettiğini duyuyordu.
2: Ali, Resulullah zırh gömleğini giymeni istiyor. Bu da kılıcı Zülfikar. Al.
3: Amr, acele etme. Şimdi karşına çıkacak birini buldun.
0: Sen de kimsin?
3: Ben Ali.
0: Abdümenaf'ın oğlu Ali mi?
3: Hayır, Ebu Talib'in oğlu Ali.
0: Ebu Talib benim dostumdu. Onun oğlunu öldürmek istemem. Hem sen benim dengim değilsin. Daha yaşlı biri yok mu?
3: Yok, benimle savaşacaksın.
0: Tekrar ediyorum, senin canına kıymak istemem.
3: Ama ben isterim. Gel bakalım. Hadi.
0: Öyleyse benden günah gitti.
3: Adil bir çarpışma olsun istiyorsan atından inmelisin. Ben yayayım.
0: İşte ben de yayayım. Hadi bakalım.
3: Sen akıllı bir adamsın. Çarpışmadan önce seni Allah'a ve Resulüne iman etmeye davet ediyorum.
0: Geç bunları. Atalarımın dinini bırakacak değilim.
3: Öyleyse bizimle çarpışmayı bırak, yurduna geri dön.
0: Bu da olacak şey değil. Söyleyeceklerin bitti mi?
3: Bitti.
0: O zaman asıl işimize dönelim. Al bakalım.
3: Evet. Boşa gitti hamle.
0: Öyle mi? Bunu gör o zaman.
2: Ali yaralandı.
4: Yaralanmış. Evet. Allah'ım sen onu koru.
2: Bizi muzaffer eyle Allah'ım.
3: Al bakalım.
4: Amr bin Abd öldü. Gördünüz mü ne olduğunu?
2: Yürüyün. Düşmanı sağ bırakmayın.
3: Geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz.
4: Evvel hendeye düştü. Yardım edin. Onu çıkarmamız mümkün değil. Hem baksana. Atının altında kaldı. Nasıl çıkartacağız onu oradan? Yürü biz canımızı kurtaralım hadi.
5: Neler oldu orada?
6: Amr ile Nevhel öldürüldü.
5: Ne diyorsun?
6: Biz de canımızı zor kurtardık.
5: Nasıl oldu bu?
6: Amr'ın meydan okumasına Ali karşılık verdi. Onu yere serdikten sonra Dırar'ın üstüne yürüdü. Sonra da bütün Müslümanlar bizi kuşattılar. Geri dönmek zorunda kaldık.
5: Neyse, en azından savunmalarının zayıf olduğunu gördüler. Şimdi onları ummadıkları yerden vuracağız. Yalnız iki kıymetli adamımızı kaybettik. Onların cesetlerini isteyeceğim Muhammed'ten.
6: Onları almaya fırsatımız olmadı.
5: Ben şimdi adam gönderirim.
2: Ya Resulallah, Ebu Süfyan haber göndermiş. Nevfel bin Abdullah ile Amr bin Abd'ın cesetleri karşılığında diyet bedelini teklif ediyor.
1: Peygamberimiz ölüler için herhangi bir bedel almayacağını söylediğinde Hazreti Osman bunu karşı tarafa bildirdi.
2: Bize onların ne ölüsü ne de parası lazım. Alın cesetlerinizi.
7: Evet. İşte Nevfel bin Abdullah'la Amr bin Abd'ın cesetleri.
5: Muhammed zorluk çıkardı mı?
7: Hayır.
5: Öylece verdi mi bunları size?
7: Evet, ben de şaşırdım. Diyet teklifimizi bile kabul etmedi.
5: Onun işlerine akıl sır ermez. Bunları güzelce gömün. Ailelerine gösterebileceğimiz bir mezarları olsun.
7: Peki.
5: Muhammed, seni anlayamıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Çocukluğumuz bir arada geçti. En sevdiğim akrabamdın. Karakterine hayrandım. Cesaretin, cömertliğin, ahlakının güzelliği dillere destandı. Tüm akrabalık bağlarını kopardın. Bizi düşman belledin. En yakınlarını. Şimdi burada akrabalarımın kanını dökmek için bekliyorum. Ne uğruna ha? Ne uğruna?
2: Ya
5: İkrime, Halit, bana tüm komutanları çağırın.
8: Bizi niye çağırdın Ebu Süfyan?
9: Bir gelişme mi var?
5: Kuşatmamız günlerdir sürüyor. Son bir hamleyle bu işi bitirmek istiyorum.
9: Planın nedir?
7: Biz de yorulduk. Hayvanlarımız perişan oldu. Hava soğuk. Ne kadar çabuk biterse o kadar iyi olur.
5: Şimdiye kadar zayıf bulduğumuz noktalardan saldırılar yaptık. Onlar bir araya gelerek bizi geri püskürttüler. Şimdi bir araya gelmelerine fırsat vermeyeceğiz. Tespit ettiğimiz tüm noktalardan aynı anda saldıracağız. Daha önce bize hangi tekniklerle saldırdıklarını biliyoruz. Onların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Direnişleri kırılacak ve hangi noktadan girebilirsek oraya destek göndereceğiz. Bizim adam ve silah sıkıntımız yok ama onların var. Bu sefer geri çekilmeyeceğiz. Kaç gün sürerse sürsün şehrin içine gireceğiz.
7: Haklısın Ebu Süfyan. Dediğin gibi geri çekilmezsek pes etmek zorunda kalırlar.
9: Hangimiz nereden saldıracağız belirlediniz mi?
5: Evet. Halit'le İkrim'e size hangi bölgelerden saldırmanız gerektiğini gösterecek. Her kabilenin sorumlu olduğu bir bölge olacak. En iyi süvarilerinizi hendeği aşmak için kullanacaksınız. Arkadan da takviye kuvvetlerle taarruzu destekleyeceksiniz. Unutmayın, kaybımız ne olursa olsun geri çekilmeyeceğiz. Ne kadar sürerse sürsün onları mağlup edeceğiz.
8: Zafer kutlamasına az kaldı desene.
7: Mekke'ye muzaffer bir kumandan olarak döneceksin Ebu Süfyan.
10: Mekke isyankarların cezasını verecek.
9: Lat ve Menat adına.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyu verirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.

Kerime meali. Ey iman edenler! Hizmetinizde bulunanlarla içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbiselerinizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açıkta bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinize iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Nur Suresi 58. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Berze el-Esemi'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa onu evinde gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak bile rezil eder. Fetva. Zifaf olmadan boşanmanın hükmü nedir? Nikah kıyıldıktan sonra henüz zifafa girilmeden yapılan boşama geçerlidir. Bu durumda bir bayin talak meydana gelir. Boşayan erkek boşadığı eşine tekrar dönmek isterse ancak yeni bir nikahla dönebilir. Bu şekilde boşanan çiftler nikahlıyken yanlarına kimsenin izinsiz girmeyeceği bir yerde baş başa kalmışlarsa erkeğin kadına tam mehir vermesi lazımdır. Kadının da yeni bir evlilik için iddet beklemesi gerekir. Ancak halveti sahiha olmadan önce boşama söz konusu olduğunda mehir belirlenmemişse, kocanın mehir konusunda sorumluluğu yoksa da bütçesine ve toplumun örfüne uygun bir şekilde kadına müt'a denilen bir hediye vermelidir. Daha önce bir mehir miktarı belirlenmişse koca bunun yarısını ödemekle yükümlüdür. Hikmetli söz. Allah'ın bize serbest bıraktıklarında bizim için bir nimet varsa, aynı şekilde bize yönelik yasakladıklarında da bizler için yine bir nimet vardır. Allah bazı şeyleri yapmamızı emretmekle bize iyilik ve ikramda bulunduğu gibi bazı şeyleri yasaklamakla da bize ikramda bulunmuştur. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da. Önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de, duyana, dinleyene:
1: İnsanlık dediğin şey iyilikten başka nedir ki? İyilikse ihtiyacı olanı yedirmek ve giydirmektir. Soylu kişiler iyiliği hiç unutmazlar. İnsanın soylusu gönlünü iyilikten başka bir yere kaydırmaz.

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Kökler ve Sözler az sonra. Diyanet
1: Radyo. Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Reklam.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Kargadan, keklikten, taklitten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Halden memnunluk nedir? Şaşırmak nedendir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Vakti zamanında bir kara kargacık yumurtasını kırıp çıkmış, kanatlanmış, yemyeşil yeri masmavi gökten izlemiş. Yoruluncaya dek uçmuş, ha uçmuş. Sanırsın ki gökyüzünde bir kara bulutmuş. Nice kuşlarla karşılaşmış, yakınlaşmış, selamlaşmış. Onların parlak renklerine, sevimli gagalarına, hoş seslerine, narin bedenlerine bakıp kalmış. Hepimiz çok güzeliz diye düşünmüş durmuş. Vadilerde serbestçe ve huzurla süzülerek uçarken bir köşeye konup dinlenmeye çekilmiş. Ne olduysa işte o gün olmuş. Adamın biri onu kovalarken, ne çirkin kuşsun sen bet sesli kara karga, git buradan diye bağırıyormuş. Bazı zamanlar kişiye kırılma noktaları hazırlar. İşte o merkezden ya yükselirsin ya alçalırsın. Kalbi kırık karga, güzelliği saklı, özü sakin, rengi taşın rengine karışan, çekingen bakışlı kekliği görmüş bir sabahın serinliğinde. Dağların sessizliğinde kanatlanışı, rüzgarın esişiyle ihtişam kazanan o kekliğin asaletine bürünmeyi dilemiş. Onun gibi narin, sağlam yürümeye, şakımaya, bakmaya niyetlenmiş. Unutma, kendin olmaktan vazgeçtiğin an, emeğin, kimliğin, hatta gölgen dahi silinir yeryüzünden. Beğenilmek, hayranlık uyandırmak için özünü terk etme yanılgısı birikimini talan eder. Kültürünü, sabrını, tecrübeni bir yana bırakıp dış kabuğu parlatmaya, bambaşka bir renge boyanmaya çalışırsın. Zamanın yoğurduğu, içten süzülen nice güzelliğin yanlış limana bırakılmış yüke döner, kaybolursun. İnsan içine düştüğü bu yanlışı, her rengin kendi göğüne yakışmadığını, her ezginin gönle dokunmadığını, her lezzetin damağında kalmadığını anladığında fark eder. Aynalara bakarken basit bir kopyaya döndüğünü, sıradanlaştığını gördüğünde ise eski halinin ritmini, şifasını, dilini özlediğini anlayabilir. Seni sen yapan en güzelidir. Benliğin mayanın sağlamlığıyla kök salar. Karga kekliği taklit edeyim derken, yürüyüşünü şaşırınca anlamış ki, kim ne derse desin, karga kendi bağında, keklik kendi dağında güzel. Alkış alacak tavır, gereken güzelliği kendinde keşfetme gayretidir. Çünkü kendini bilmek en büyük kazançtır. Ve senin olan sende değerlidir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Karga kekliği taklit edeyim derken, kendi yürüyüşünü şaşırmış.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen bağveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Nereye geldim ben böyle? Vadideki geçidi şaşırdım herhalde.

0: Sana da kaybolmuş olmasın sakın.
1: Biz de bundan endişelendik. Yolunu mu şaşırdı acaba diye düşündük.
0: Aha, gözleri de iyice zayıfladı. Göremez oldu artık. Koş Abdurrahman, gidin bulun babanı.
2: Tamam anne, sen sakin olmaya çalış lütfen. Hadi gidelim.
1: Gidelim, vadinin oraya bakalım.
2: Tamam.
1: Orada geçidi ararken yolu karıştırmış olabilir.
3: Ey gecenin sahibi yüce Rabbim, beni selamete çıkar. Kurtar beni buradan. Doğru yola ilet beni.
4: Baba! Baba! Baba neredesin? Baba! Neredesin baba? Baba! Baba!
3: Abdurrahman!
4: Neredesin baba?
3: Abdurrahman'ın sesi bu.
5: Abdurrahman! Oğlum! Buradayım oğlum!
1: Duydum sesini. Gidelim. Şuradan geldi ses.
5: Buradayım Abdurrahman.
1: Dikkat et. Gel gel. Gördüm onu.
2: Nerede? Göremedim ben. Etraf çok karanlık.
1: Şurada, ileride. Kayanın yanında.
2: Tamam, gördüm. Seni gördüm baba. Ayrılma oradan. Yanına geliyoruz.
3: Çok şükür Rabbim.
5: Bekliyorum oğlum.
3: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
0: Neyse, şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
3: Elhamdülillah.
0: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Bu halinle mescide gitmek senin için çok tehlikeli. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
2: Evet baba, başka bir çaresi yok mu bunun?
3: Bir yolunu bulacağım oğlum.
2: İnşallah babacığım.
0: Mescitte namaz kıldırmayı sevdiğini, bunu bırakmak istemediğini biliyorum. Ama bunu kolaylaştıran bir yol bulman gerek.
3: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. Yarın onun yanına gideceğim. O bana yol gösterir.
6: Medineli sahabi İtban bin Malik, Hazreç kabilesinin Beni Salim bin Avf koluna mensuptu. Aynı zamanda Allah'ın Resulü İtban'la Hazreti Ömer'i kardeş yapmıştı. İtban aklındaki düşünceyi Hazreti Peygamber'e söylemek için onu ziyarete geldi.
3: Ya Resulallah, ne zaman sana gelsem beni geri çevirmez kabul edersin. Derdimi dinler, gönlümü aydınlatırsın. Allah senden razı olsun. Şimdi de bir müşkülüm var ey Allah'ın elçisi. Bilirsin, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Lakin gözlerim görmez oldu artık. Normal zamanda mescide gitmek benim için çok zor olsa da sorun olmuyordu. Ama yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basıyor. Böyle olunca mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, diyeceğim o ki bana gelsen, evimde namaz kıldırsan, ben de senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem olur mu? Mümkün mü böyle bir şey?
6: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz İtban bin Malik'in gözlerine baktı ve inşallah bunu yapacağım dedi.
3: Allah senden razı olsun ya Resulallah. Yine beni geri çevirmedin, yine gönlümü sevindirdin.
0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
3: Evet.
0: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
3: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi. Ben de geliyorum. Buyurun, buyurun. İçeri geçin lütfen. Hoş geldin ya Resulallah. Sen de hoş geldin ey Ebu Bekir.
7: Hoş bulduk İtban.
3: Buyurun, şöyle oturun lütfen.
7: Buyur ey Allah'ın elçisi, sen şöyle geç.
6: Kutlu Nebi daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu.
3: Şurası ey Allah'ın Resulü, bakın şuradaki yer, eğer sizin için de uygunsa orası olsun derim.
6: Resulullah İtban bin Malik'in gösterdiği yerde iki rekat namaz kıldırdı.

0: Abdurrahman, Abdurrahman.
1: Buyur anneciğim.
0: Namaz bitti mi oğlum?
1: Bitti.
0: Hah, tamam o zaman. Al şu yiyecekleri misafirlerimize ikram et oğlum.
1: Tamam, veririm ben.
0: Al bakalım.
2: Getir oğlum. Şuraya koy.
3: Zahmet etmeseydiniz hiç.
2: Ne zahmeti ey Ebu Bekir? Yuvamızı bereketlendirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Siz de buyurun lütfen ey Allah'ın Resulü.
4: Allah'ın kutlu elçisi yapılan ikramları kabul etti. İtban bin Malik'e ve evin hanımına teşekkür edip hayır dualarda bulundu.

0: Rasulullah hazırladığın yiyecekleri çok beğendi anne.
1: Öyle mi? Bu beni çok mutlu etti.
0: Evet, teşekkür etti. Hayır dualarda bulundu.
1: Allah razı olsun ondan.
0: Ellerine sağlık anne. Ben de çok beğendim.
1: Afiyet olsun canım oğlum benim.
2: Abdurrahman, kapıya bakıver oğlum.
0: Tamam baba. Buyurun, hoş geldiniz. Babamı soracaksınız herhalde. Çağırayım mı kendisini?
3: Hoş bulduk. Allah'ın selamı üzerine olsun Abdurrahman. Duyduk ki Resulullah buradaymış, öyle mi? İçeride mi şimdi Allah'ın Resulü?
0: Evet, içeride.
4: Doğru görmüşüm bak.
5: Evet, buraya gelmiş Allah'ın Resulü.
0: Buyurun geçin siz de.
3: Hadi geçelim de Resulullah'ı görelim.
6: Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İtban orada bulunanlara Resulullah'tan istediği şeyi bildirdi.
2: Hepiniz hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
2: Gördüğünüz gibi Allah'ın Resulü yuvamızı şereflendirdi. Bir müşkülümüzü de giderdi. Malumunuz artık namaz kıldırmak için mescide gelmekte çok zorlanıyorum. Onun için Resulullah'tan burada namaz kıldırabilmek için izin istedim. Allah kendisinden razı olsun ki çıktı evime geldi ve şu görmüş olduğunuz yerde namaz kıldırdı. Artık namazlarımızı burada kıldırabilirim. Hazır hepiniz buradayken sizleri de duyurmuş olayım.
5: Herkes burada değil gibi ama. Malik bin Duhşun'u göremedim. O nerede? Onu gören yok mu? Gelmedi mi kendisi?
3: Malik bin Duhşun mu? Boş ver onu. O bir münafık. Hem Allah ve Resulünü sevmez ki o.
6: Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye böyle deme dedi.
3: Ama o bir münafık ya Resulallah. Bunu buradaki herkes bilir.
8: Biraz daha sakin ol lütfen.
3: Ama ya Ebu Bekir, herkes bilir ki...
8: Sakin lütfen.
3: Anladım.
6: Kutlu Nebi bu sözleri sarf eden sahabiye baktı ve görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor dedi.
3: Farkına varamadım, haddimi aştım. Beni bağışlayın. Allah ve Resulü en iyi bilendir.
6: Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir buyurdu. Allah'ın kutlu elçisinin dudaklarından dökülen sözleri işiten sahabiler bu müjdenin verdiği mutluluğu hep birlikte yaşadılar ve hep birlikte tekrar ettiler.
9: La ilahe illallah.
10: Hadislerin hikayeleri.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 21 Temmuz 2026 Salı. Hicri takvime göre 7 Safer 1448. Rumi takvime göre 8 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı Kiram. Halid bin Velid radıyallahu anh. Halid bin Velid radıyallahu anh hicretten yaklaşık 39 yıl önce Mekke'de doğdu. Adet olduğu üzere temiz ve sağlıklı bir iklimde yetişmesi için çöldeki bir ailenin yanında 5-6 yıl kaldı. Onun yetişmesine önem veren babası ona kahramanlık, cesaret ve cömertlik gibi iyi hasletleri telkin ederdi. Ata binmeyi, savaşçılığı, süvari birliklerini sevk ve idare etmeyi, ayrıca okuma yazmayı öğrendi. Halid, Uhud Savaşı'nda müşrik ordularının başındaydı. Hazreti Peygamber'in mesajına başta uymasa da, İslam davetinin 19. yılında Müslüman olmuş, sonrasında 3 yıl kadar Hazreti Peygamber'in emrinde ve sohbetinde bulunmuştur. Başarılı bir komutan olarak İslam'a hizmet ettiği için Resulullah ona Seyfullah, yani Allah'ın kılıcı unvanını vermiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in hilafeti döneminde Filistin ve Suriye kapılarını açan Ecnadeyn Savaşı'nda büyük bir zafer kazanmıştır. Hanımları ve çocuklarının çoğunun Suriye'deki veba salgınında öldüğü rivayet edilmektedir. Halid ömrünün son yıllarını geçirdiği Humus'ta vefat etmiştir. Bir hadis. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel daha faziletlidir diye sordum. Allah'a inanmak ve onun yolunda cihat etmek buyurdu. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
1: Reklam.
0: Haberler az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, adayların sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebileceğini belirterek, tercih işlemlerinin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi. Tüm oturumlarda kadın adayların katılım oranının erkeklere göre daha yüksek olduğu sınavda, ÖSYM iki sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını duyurdu. Sınavın şampiyonları da belli oldu. Temel yeterlilik testi birinciliğini 5 aday paylaşırken, alan yeterlilik testi sayısalda Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar, alan yeterlilik testi sözelde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Selahattin Coşkun birinci oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvarsa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adaylara tercihlerinde yapay zeka

0: Dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni programları dikkatle değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta tansiyon yeniden zirveye çıktı. Karşılıklı saldırılar peş peşe geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, bugün İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğunu savundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin ABD ile tam kapsamlı savaş içinde olduğunu belirterek, bu sürecin sonuçlarına hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Öte yandan Amerikan bir yetkili son bir ayda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığını ifade etti. Benzer iddia New York Times gazetesi tarafından da ileri sürülmüştü. Adalet Bakanlığı, terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulmasını kararlaştırdı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 81 ile gönderilen genelgeye göre bu bürolarda görevli savcılar terör dışındaki hiçbir iş veya nöbette görevlendirilmeyecek ve terör soruşturmaları yalnızca il başsavcılıkları nezdinde yürütülecek. Ayrıca emniyet ve jandarma birimlerinin katılımıyla her ay düzenli koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecek. Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan yüksek sıcaklıkların hafta yarısından itibaren 8 ila 10 derece düşeceğini belirtti. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Güneydoğu ve Akdeniz'de ise sıcaklıkların etkisi sürecek. Yaklaşık 2 milyon hacı adayı Beytullah'a kavuşmak, hac ibadetini yerine getirmek için adeta gün sayıyor. 2027 yılında kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimlerin netleşeceği hac kuraları yarın saat 10.30'da çekilecek. Kura çekim töreni Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura töreni Diyanet TV'den canlı yayınlanacak. Konya'nın Beyşehir ilçesindeki 2000 metre rakımlı Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi'nde görev yapan orman işçisi Yaşar Yıldırım ve mesai arkadaşları 19 yıldır yeşil vatanı korumak için gece gündüz nöbet tutuyor. Zorlu dağ yollarını aşarak kuleye ulaşan ve haftanın 4 gününü ailelerinden uzakta geçiren ekip, dürbün ve telsizleriyle hem olası yangınları hem de yasa dışı kesimleri anında tespit ederek müdahale ekiplerine bildiriyor. Kendilerini ateş savaşçısı olarak tanımlayan orman neferleri, izinli günlerinde bile tek bir ağacın zarar görmemesi için sürekli teyakkuz halinde mücadelelerini sürdürüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleriyle akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 34, İstanbul ve Eskişehir 32, İzmir ve Antalya 38, Trabzon 27, Erzurum 30, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 47, Kudüs 33, Lefkoşa 39, Girne 35, Saraybosna 22, Gümülcine 33 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Esselamu Aleyküm Diyanet Radyo. Ben Aydın Dilim'den Yusuf. Mehmet Kemiksiz Üstad'dan uygun gördüğünüz bir eseri istilham ediyorum. Tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine ve kıymetli aileme gelsin. Hayırla kalın. Adam.

Selamünaleyküm. İhanet radyo çalışanları. Öncelikle sıradaki Ezgi'yi, çocuklarım, eşim, Muğla'da bulunan ablam Aysel Tanrıkulu için gelsin. Kolay gelsin.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra.
2: Ben de Enes.
1: Ankara'dan sizleri dinliyoruz. Mahir Zain'dan uygun gördüğünüz bir eseri dinlemek istiyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Herkese iyi dinlemeler.

Selamün aleyküm Dinayet Radyo çalışanları. Rabbim sizden razı olsun, hayırlı günlerimiz olsun inşallah, belasız kazasız. Sizden isteğim, dileğim, Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. İki gözümün nuru torunlarım, bal damlası torunlarıma, çocuklarıma gelsin. Dinayet çalışanlara, tüm dinleyicilerimize. Allah razı olsun, huzurluyum, mutluyum. Dinayet Radyo dinliyorum. Çok şükür, elhamdülillah.

Rabbim nasip etti. Bu kadar güzel radyo olur mu? Akıcı. İnsanın içi dinledikçe dinleyesi geliyor. Allah sizden razı olsun. Hepinizden. A'dan Z'ye bütün çalışanlarından. Hepinizden Rabbim razı olsun. Ne güzel. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun inşallah.

Selamünaleyküm. Erzincan'dan Orhan Akpınar. Sıradaki ilahiyi Selimoğlu İşan 3. kat çalışanlarına, tüm Diyanet Radyo çalışanları ve dinleyenleri için rica ediyorum.

Selamünaleyküm. Ömer Karaoğlu'ndan Yol Mu Dayanır ezgisini tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine ve çalışanlarına hayırlı yayınlar diliyorum. Ya.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, adayların sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebileceğini belirterek, tercih işlemlerinin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi. Tüm oturumlarda kadın adayların katılım oranının erkeklere göre daha yüksek olduğu sınavda, ÖSYM iki sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını duyurdu. Sınavın şampiyonları da belli oldu. Temel yeterlilik testi birinciliğini 5 aday paylaşırken, alan yeterlilik testi sayısalda Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar, alan yeterlilik testi sözelde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Selahattin Coşkun birinci oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvarsa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adaylara tercihlerinde yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni programları dikkatle değerlendirmeleri

0: tavsiyesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta tansiyon yeniden zirveye çıktı. Karşılıklı saldırılar peş peşe geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, bugün İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğunu savundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin ABD ile tam kapsamlı savaş içinde olduğunu belirterek, bu sürecin sonuçlarına hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Öte yandan Amerikan bir yetkili son bir ayda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığını ifade etti. Benzer iddia New York Times gazetesi tarafından da ileri sürülmüştü. Adalet Bakanlığı, terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulmasını kararlaştırdı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 81 ile gönderilen genelgeye göre bu bürolarda görevli savcılar terör dışındaki hiçbir iş veya nöbette görevlendirilmeyecek ve terör soruşturmaları yalnızca il başsavcılıkları nezdinde yürütülecek. Ayrıca emniyet ve jandarma birimlerinin katılımıyla her ay düzenli koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecek. Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan yüksek sıcaklıkların hafta yarısından itibaren 8 ila 10 derece düşeceğini belirtti. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Güneydoğu ve Akdeniz'de ise sıcaklıkların etkisi sürecek. Yaklaşık 2 milyon hacı adayı Beytullah'a kavuşmak, hac ibadetini yerine getirmek için adeta gün sayıyor. 2027 yılında kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimlerin netleşeceği hac kuraları yarın saat 10.30'da çekilecek. Kura çekim töreni Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura töreni Diyanet TV'den canlı yayınlanacak. Konya'nın Beyşehir ilçesindeki 2000 metre rakımlı Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi'nde görev yapan orman işçisi Yaşar Yıldırım ve mesai arkadaşları 19 yıldır yeşil vatanı korumak için gece gündüz nöbet tutuyor. Zorlu dağ yollarını aşarak kuleye ulaşan ve haftanın 4 gününü ailelerinden uzakta geçiren ekip, dürbün ve telsizleriyle hem olası yangınları hem de yasa dışı kesimleri anında tespit ederek müdahale ekiplerine bildiriyor. Kendilerini ateş savaşçısı olarak tanımlayan orman neferleri, izinli günlerinde bile tek bir ağacın zarar görmemesi için sürekli teyakkuz halinde mücadelelerini sürdürüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleriyle, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 34, İstanbul ve Eskişehir 32, İzmir ve Antalya 38, Trabzon 27, Erzurum 30, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 47, Kudüs 33, Lefkoşa 39, Girne 35, Saraybosna 22, Gümülcine 33 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Ayber de kendisine ait 100 hayvanı satarak aldığı hurmalığı gerçekten de Hazreti Ömer'in o zamana kadar elde edemediği güzellikteydi. Hemen Allah Resulü'nün huzuruna çıktı ve olanları anlattıktan sonra "Ey Allah'ın Resulü" dedi. "Ben bu malımla Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Onu nasıl değerlendirmemi uygun görürsünüz?" Allah Resulü'nün Hazreti Ömer'e bu araziyle ilgili tavsiyesi, asırlarca İslam dünyasını çepeçevre saracak bir medeniyetin temel taşlarını oluşturacaktı. Ona, "Dilersen aslını vakfet, mahsulünü sadaka olarak dağıt" buyurdu. Hazreti Ömer de bahçesine aslının satılmaması, hibe edilmemesi ve miras bırakılmaması şartıyla fakirlere, akrabalarına, kölelere, Allah yolundakilere ve yolculara tasadduk etti. Yine Hazreti Ömer, Medine'de bulunan Semih isimli hurma bahçesine tasadduk etmek istemiş ve Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, ben çok nefis bir hurmalığa sahip oldum. Bu hurmalığı tasadduk etmek istiyorum" demişti. Hazreti Peygamber ise cevaben, "Satılmaması, hibe edilmemesi, miras bırakılmaması ve ancak meyvesinden infak edilebilmesi şartıyla oranın aslını tasadduk et" buyurmuştu. Hazreti Ömer halife olunca vakfının şartlarını ve kimler tarafından idare edileceğini bir vakıfname ile belirledi. Özü itibarıyla aynı fakat ayrıntılarında bazı farklılıklar içeren iki belge yazdırdı. Bu vakıfname ile o, Medine'de bulunan Semh ve İbni Ekva isimli hurmalıklarıyla diğer bazı mal varlıklarını Allah yolunda vakfettiğini belgelemiş oluyordu. Buna göre kızı Hazreti Hafsa, söz konusu yerlerin idaresini yaşadığı sürece üstlenecek, daha sonra da bu hayırlı hareketi Ömer ailesinin ileri gelenleri devam ettireceklerdi. Mahsuller fakirlere, yoksullara ve kendi yakınlarına infak edilecek, fakat vakıf malları alınıp satılamayacaktı. Onun idaresine yüklenenlerin vakıf malından yemesi, yedirmesi ve gelirleriyle vakfın işlerini yürütecek bir köle satın almasında mahzur bulunmayacaktı. Bu vakfıyla Hazreti Ömer, nesiller boyunca devam edecek büyük bir hayır kapısı açmıştı. Hazreti Ömer'den sonra müminlerin annesi Hazreti Hafsa ve kardeşi Abdullah bin Ömer, kendilerine ait bazı mülkleri katarak vakfın sınırlarını genişlettiler. Hazreti Ömer ailesine mensup diğer fertler de yıllarca bu şerefli hizmeti yerine getirdiler ve böylece kesilmeyen bir sevap pınarı oluşturdular. İslam kendisine uyanlara sürekli iyiliği emrediyor, toplum içerisindeki zayıf ve düşkün kimselerin ellerinden tutmalarını istiyordu. Zira bir Müslüman manevi yardımlarının yanı sıra maddi olarak da mümin kardeşini düşünüp kollamak zorundaydı. Bu konu Allah'ın rızasını kazanmış bir toplum tesis etmede o kadar önemliydi ki, Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde gücü yeten Müslümanlardan fakirlere yardım etmelerini istemiş, sevgili Peygamberimiz de bu önemli düsturu her fırsatta müminlere tebliğ etmişti. Özellikle, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir" ayeti infak konusunda müminleri teşvik etmişti. Mesela Enes bin Malik'in üvey babası Ebu Talha, söz konusu ayeti işittiği zaman hemen Beyruha isimli bahçesini Allah yoluna bağışlamıştı. Ebu Talha, Ensar'ın en zenginlerindendi. Beyruha isimli bahçesi ise onun en sevdiği bahçesiydi. Bu bahçe mescidin hemen karşısında yer alıyordu. Zaman zaman Resulullah buraya gelir ve onun içindeki sudan içerdi. "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" ayeti inince Ebu Talha da en sevdiği bahçesini Allah yolunda tasadduk ettiğini açıkladı. Efendimiz bu kazandıran bir mal diye takdirlerini ifade etti ve bu bahçeyi Ebu Talha'nın kendi hısım ve akrabaları arasında pay etmesini istedi. İnfak çeşitlerinden biri, belki de en karlısı, bir malı vakfederek ilelebet insanlığın istifadesine sunmaktı. Çünkü sadaka olarak verilen bir malın harcanıp tükenmesi söz konusuyken vakıflar uzun süre ihtiyaç sahiplerine hizmet sunabiliyordu. Fakirlerin ihtiyaçları tükenmek bilmediğine ve kısa süreli yardımların ardından tekrar muhtaç duruma düştüklerine göre onların dertlerine kalıcı bir çözüm üretilmesi noktasında vakfın işlevi son derece kıymetliydi. Belki de sevgili Peygamberimiz Hazreti Ömer'e, "İstersen aslını vakfet, mahsulünü sadaka olarak da."

buyururken bu maslahatı gözetmişti. Nitekim Efendimiz de Uhud Savaşı'nda şehit olan ve mallarının tasarrufunu Allah Resulüne bırakan, Yahudiyken İslam'ı seçen Güzeyde sahabi Muhayrık'ın 7 parçadan oluşan mallarını vakfetmişti. Ayrıca Amr bin Haris'in, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde silahından, beyaz katırından bir de sadaka olarak bıraktığı Hayber Fedek arazisinden başka bir mal bırakmadığı şeklindeki sözlerinden de anlaşılacağı üzere, Peygamber Efendimizin de vakfettiği bir arazi vardı. Hayber fethedildiği zaman hurma bahçelerinin bulunduğu Fedek isimli arazide bulunan Yahudiler savaşmadan teslim olmuş, fakat topraklarından çıkarılmaları karşılığında elde ettikleri ürünlerin yarısını Müslümanlara vermeyi teklif etmişlerdi. Hazreti Peygamber de bu teklifi kabul etmişti. Savaşılmadan ele geçirilen topraklar ganimet olarak savaşa katılanlara dağıtılmayıp Hazreti Peygamber'e kaldığı için Fedek Efendimiz'e tahsis edilmişti. O da Fedek'ten gelen geliri ihtiyaç sahibi yolculara ayırmıştı. Ayrıca söz konusu gelirleri bekarları evlendirmek için de kullanıyordu.

Sözlükte bir şeyi hapsetmek anlamına gelen vakıf, terim olarak yararı kullara ait olacak şekilde bir malı Cenab-ı Hakk'ın mülkü hükmünde olmak üzere mülkiyetinin devredilmesinden veya devralınmasından men etmek demektir. Bu şekliyle vakıf, cahiliye döneminde pek de bilinen bir şey değildi. Gerçi ibadethane gibi umuma açık hayır müesseseleri hemen her devirde bulunabilirdi. Ancak cahiliye döneminde gerçek anlamıyla fakiri koruyan vakıflar yapılmamıştı. İşte sevgili Peygamberimiz Hazreti Ömer'e aslını vakfet demekle adeta bir zihnin dönüşümünü başlattı. Sahabiler vefatlarından sonra da amel defterlerini açık tutacak bu sevap kapısını çok iyi anlamış olmalıydılar. Bu yüzden imkan sahibi olan hemen her sahabi mallarının bir kısmını Allah yolunda vakfediyor, bu uğurda çaba harcıyordu. Nitekim hicretin 7. yılında Hayber'in fethinden döndükten sonra Resulullah Mescid-i Nebevi'yi genişletme ihtiyacı hissetmiş ve mescidin yanındaki bir arazi için kim filan oğullarının hurma kurutma yerini satın alırsa Allah onu bağışlar buyurmuştu. Hazreti Osman söz konusu araziyi satın almış ve Efendimizin tavsiyesi doğrultusunda mescide bağışlamıştı. Öte yandan Müslümanların kullanmasına izin vermeyen bir Yahudinin elinde bulunan Rume kuyusu içinde Allah Resulü, kim Rume kuyusunu satın alırsa ve Müslümanlara vakfederse Allah onu bağışlar buyurmuş, yine Hazreti Osman bu kuyuyu alıp müminlerin istifadesine sunmuştu. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra da sahabiler arasındaki vakıf şuuru yaygınlaşarak devam etmişti. Örneğin Hazreti Ali, Medine bölgesinde kuyularının çokluğuyla meşhur Yenbu arazilerini vakfetmiş ve Hazreti Ömer'inkine benzer bir vakıfname yazdırmıştı. Taif'teki Vehd arazisi de ibadete düşkünlüğü ve Hazreti Peygamber'in hadislerini yazmasıyla tanınan Abdullah bin Amr'ın vakfıydı. O söz konusu araziyi Amr bin As oğullarına vakfetmişti. Nakledildiğine göre Abdullah bin Amr, Resulullah'tan işiterek yazdığı hadis sahifesinin yanı sıra söz konusu vakfına o kadar çok değer veriyordu ki, hayatımda en çok hoşuma giden şey şu Es-Sahifetus Sadika ve Vehd arazisidir diyordu. Bazı sahabilerse evlerini aslının satılmaması ve hibe edilmemesi şartıyla çocuklarına vakfediyorlardı. Mesela Erkam bin Ebul Erkam, İslam'ın ilk yıllarında Müslümanları barındıran Safa Tepesi'ndeki evini oğullarına bağışlamıştı. Nakledildiğine göre Sa'd bin Ebi Vakkas da evini kızına ve onun kız çocuklarına vakfetmiş, satılmamasını, hibe edilmemesini ve miras bırakılmamasını şart koşmuştu. Sahabilerin bağışladıkları vakıflar amaçlarına ulaşmıştı. Onlar sahiplerinin vefatlarından sonra da yıllarca varlıklarını korudu. Nitekim İmam Şafii, sahabilere ait özellikle Medine ve Mekke'de sayılamayacak kadar çok vakfın bulunduğunu ve kendi döneminde de hala varlığını sürdürdüğünü söylemektedir. Rivayet edildiğine göre Ensar arasında 80'i aşkın sahabi mallarını vakfetmişlerdi. Bazı sahabiler gayrimenkullerin yanı sıra savaş aletlerini de vakfediyorlardı. Nitekim bazı Müslümanlar ticaret için olduğu zannıyla Halid bin Velid'in zırh ve savaş aletlerinin zekatını vermediğini Allah Resulüne söylemişler. Ancak Efendimiz işin doğrusunu şu ifadelerle açıklamıştı. Siz Halid'e zulmediyorsunuz. O zırhlarını ve savaş aletlerini Allah yolunda vakfetti. Sevgili Peygamberimiz hem kendi arazilerini vakfederek hem de Hazreti Ömer'e yaptığı tavsiyeyle vakıf anlayışını fiili olarak başlatmış. İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir. Sadakayı cariye, faydasız süre gelen hayır, faydalanılan ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat buyurarak da bu işin ne kadar kârlı olduğunu ifade etmişti. Resul-i Ekrem bize ölümle birlikte amel defterinin kapanacağını, yalnızca bu üç amelin deftere kaydedilmeye devam edeceğini haber vermişti bu sözleriyle. Sadakayı cariye, faydası devam eden sadaka anlamına geliyordu. Cami yaptırmaktan misafirhane, okul, çeşme, köprü yaptırmaya, ağaç dikmeye kadar kişinin kendisinden sonrakilerin faydasına yaptığı tüm ameller. Bunlar kişi ölse de sevap kazanılmasına vesile olacak amellerdi. İlim öğrenmek de aynı şekilde insanın kendisinden sonra kalıcı bir eser bırakmasına ve dolayısıyla amel defterine sevapların yazılmasına bir vesileydi. Bu da kitap yazarak, hayırlı öğrenciler yetiştirerek, okullar, üniversiteler, araştırma merkezleri açarak,
Kısacası kişinin kendinden sonrakilere ilmini aktarabileceği hayırlı çalışmalar yapmasıyla gerçekleştirilmesi mümkün olan bir ameldi. Yine kişinin arkasından dua eden salih bir evlada sahip olması da amel defterinin kapanmaması için bir sebepti. Evladın hayırlı olması da büyük ölçüde anne babanın gayret sarf edip evladını iyi yetiştirmesine bağlıydı. Çünkü kişi için ancak çalıştığının karşılığı vardı. Evlatlarını güzel yetiştiren kimseler bu çabalarının karşılığını vefatlarının ardından da görecekti. Sahabiler gibi onları takip eden nesiller de Peygamber Efendimizin yönlendirmesiyle vakıfların kesintisiz bir hayır çeşmesi olduğunu, dünya ve ahirette birçok yararlar sağlayacağını idrak etmişlerdi. Mallarını Allah rızası için vakfedenler, hayatları boyunca muhtaç kimselerin yüzlerindeki tebessümlerle huzur içinde yaşayacaklar, öldükten sonra da vakıfları sayesinde sevap kazanmayı sürdüreceklerdi. Sadaka-i cariye, Allah rızası gözetilmiş bütün vakıfları içine alıyordu. Bu bir anlamda iyiliklerin sürekli hale gelmesi ve hayrın düzenli bir şekilde yayılmaya devam etmesi demekti. İçerisinde Allah'a ibadet edilen mescitler ve ilim tahsil edilen okullar başta olmak üzere insanlara, hatta can taşıyan her bir varlığa yarar sağlayan müesseseler kurmak da bir sadaka-i cariyeydi. Bu vakıflar toplumda devletin ulaşamadığı, bireylerin de tek başına göremediği muhtaçların yardımına koşuyor, toplum içindeki sorunlar yine toplum tarafından çözülüyordu. Muhtaç kimseler bizzat zengin bir şahıstan minnet duyarak yardım almak yerine, müesseseleşmiş kurumlardan gönül huzuruyla ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Böylece zekat, sadaka veya diğer yardımların yanı sıra vakıf müessesesi sayesinde de zengin ve fakir arasındaki derin uçurumların oluşması engelleniyor, iki grup arasında kaynaşma temin ediliyordu. Başka bir deyişle vakıflar, malın sadece zenginler arasında dolaşımını engelleyen, onlardan fakirlerin de istifadesini sağlayan hayır işlerinin kurumsallaşması anlamını taşıyordu. Aslında bu, imkanlarını kullanarak zengin olduğu topluma karşı bir şahsın vefa borcuydu. Vakıflar bu borcu ödemek isteyen ve toplumun gerçek anlamdaki fakirlerine ulaşmaya çalışan zenginler için de gerçek bir köprüydü. İslam'ın ilk yıllarından itibaren vakıflar maddi ve manevi olarak birçok fayda içermesi sebebiyle artarak gelişti. Raşid halifeler dönemi Emeviler, Abbasiler ve nihayetinde Osmanlılar da İslam dünyasının dört bir yanı farklı alanlarda vakıflarla donatıldı. Kişiler kendileri ve aileleri adına vakıf kurmakla kalmayıp geçmiş peygamberler ve salih kimseler adına bile vakıf tesis ettiler. Hatta ilk fırsatta insanın aklına gelmeyecek, belki de ayrıntılı olarak görülecek konulara bile dikkat edildi ve söz konusu açıkları kapatan vakıflar kuruldu. Bu vakıflar o kadar çeşitli, o kadar farklıydı ki bu durum gerçekten de bir Müslümanın hayata ve canlılara bakışındaki inceliğini ve manevi alemdeki derinliğini gösteriyordu. Zamanla bir vakfın giderlerini karşılamak için çeşitli akarların gelirleri de ilgili vakfa bağlanır oldu.

Vakıfların gelirleri arttıkça onlar sayesinde yatırım yapılan ilim, sanat, zanaat gibi birçok alanda gelişim sağlandı. Vakıflar açsıza aş, iş arayana iş, evlenmek isteyene mutluluk kaynağı oldular. İlim yolcularına sınırsız bir imkan, sanatkarlara da huzurlu ortamlar sundular. Hastalar için bir yardım eli, yaşlılar için güzel bir dosttular. Yuvasız kuşlar için mükemmel bir barınaktı onlar. Dağdaki yırtıcı hayvanlar bile unutulmadılar. Vakıf gerçekten kutlu bir yoldu. Bu uğurda yapılacak en küçük bir hayrın kat kat karşılığının verileceğine hiç şüphe yoktu. Mahmud bin Lebid'in anlattığına göre Hazreti Osman radıyallahu anh bir mescidi yaptırmak istemişti. Ancak insanlar bundan hoşlanmayarak onu olduğu gibi bırakmasını istediler. Bunun üzerine Hazreti Osman, Resulullah'ı şöyle buyururken işittiğini nakletti. Kim Allah rızası için bir mescit yaparsa, yaptırırsa, Allah da onun için cennette benzeri bir ev yapar. Bu mescidin büyük bir mescit olması da gerekmiyordu. Resulullah'ın ifade ettiği üzere küçücük bir mescide dahi bu mükafat verilmişti. Her kim kaya kuşu yuvası gibi veya daha küçük bir mescit yaparsa Allah da onun için cennette bir ev yapar. Hazreti Peygamber sadece mescit değil, insanların istifadesine sunulan her türlü vakıf karşılığında büyük mükafatlar verileceğini bildiriyordu. Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur. Hazreti Peygamber'in ashabını vakfa teşviki ve ashabıyla birlikte çeşitli şekillerde vakıfta bulunarak kendilerinden sonraki nesillere örnek olmaları, İslam toplumunda vakıf geleneğinin yaygınlık kazanmasını sağlamıştır. İslam toplumunda sadaka-i cariye ile başlayan bu vakıf geleneği, zamanla Allah rızasını gözeten hayırseverlerin ortaya koydukları eser ve hizmetlerle bir vakıf medeniyeti haline gelmiştir. Camiler, köprüler, okullar, üniversiteler açılmış, Müslüman olsun veya olmasın tüm insanların ihtiyaçları giderilmiş, açlar doyurulmuş, evsizler başlarını sokacak bir yer bulmuşlar, hayvanlar için bile özel vakıflar kurulmuştur. Böylece vakıflar, İslam kültürünün sosyal hayattaki simgesi haline gelmiştir. İslam'ın ilk yıllarından bugüne, en ince ayrıntısına kadar toplumun ihtiyaç duyabileceği her konuyla ilgili açılan vakıflar ve yapmış oldukları hizmetler düşünüldüğünde, vakıfların bu işlevi daha iyi anlaşılacaktır. Neticede İslam medeniyeti, inananlara her konuda yardımlaşmayı öneriyor, bununla sadece kendi mensuplarının değil, bütün insanlığın, hatta Allah'ın yarattığı her şeyin faydalanmasını amaçlıyordu. Bu durumun kurumsallaşmış hali olan vakıflar, yüzyıllar boyunca nesiller arasında köprü vazifesi görmüş, günümüz dünyasında da İslam medeniyetinin ebedi mühürleri olmuştur. Bu vakıfların korunup amaçlarına uygun olarak kullanılması, sonraki nesillerin asli görevidir. Bununla birlikte modern dünyada ortaya çıkan veya farklı şekillerde gelişen toplumsal sorunların çözümü içinde günün şartlarına uygun yeni vakıfların kurulup yaşatılması zorunlu görünmektedir.

0: reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bizim Aile Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 68. Bölüm. Meraklı Uzaylı.
3: Kızım, oyunun konusu neydi?
4: Uzay ve uzayla ilgili merak edilen şeylerdi babacığım.
3: Ben de oldum olası uzayı ve uzaylıları hep merak etmişimdir. Peki ya sen hanım?
5: Doğrusu benim de içimde her zaman bilinmeyene karşı bir merak duygusu vardır.
4: Mutlu, sen uyudun mu yoksa?
6: Ne uyuması abla? Hem biraz sessiz olur musun? Oyun başlamak üzere.
2: Merhaba. Hepiniz Meraklı Uzaylı isimli tiyatro oyunumuza hoş geldiniz. Atıf Dede saat tamircisidir. Mütevazı.

0: Anne.
1: Efendim Atıf dede.
0: Bu boya kutularını ve fırçaları niçin getirdin buraya?
1: Dünyayı beyaza, dünyayı yeşile, dünyayı maviye boyamak için getirdim Atıf dede.
0: İyi de Avni, dünyamız zaten beyaz, dünyamız zaten yeşil, dünyamız zaten mavi değil mi?
1: Ne desem bilemedim şimdi.
0: Kendimizi ve çevremizi temiz tutarsak, bir de diğer canlıların yaşam alanlarına saygı gösterirsek, bu yeşillikler, bu güzellikler hiç bozulmaz. Unutma ki bizim boyamız güzel söz ve davranışlarımızdır Avni.
1: Öyleyse dünyayı güzel söz ve davranışlarımızla boyayalım ki dünyanın tüm renk ve çiçekleri solmasın Atıf dede.
0: Ah şöyle.
1: Atıf dede, dükkanın ortasında duran şu iskelet de nedir?
0: Bu iskelet arkadaşım Doktor Hasan'ın. Arkadaşım bunun tamir ve bakımını yapmam için benden rica etti. Hadi bir an önce işe koyulalım. Evet, bilek ve dirseklerindeki bağlantı elemanları değişecek. Ayrıca kol ve bacaklarındaki vidaların da sıkılması gerekiyor. 10 tane ince uçlu civata ve pul lazım bize.
1: Ama elimizde yeterince vida ve pul yok ki.
0: Öyleyse biz de dışarı çıkıp bunları satın alalım değil mi?
1: Ya biz dışarıdayken Alican gelirse?
0: Aferin sana Avni. Bak bunu unutmuştum işte. İyi ki hatırlattın. En iyisi ben torunuma bir not yazıp bırakayım.
2: Dede, ben geldim. Hey Avni, ben geldim.
3: Bu nedir bu?
2: Birisi çok mu susadı? Kim su içmek istiyor?
4: Bu bir iskelet.
3: Zavallı Avni. Baksanıza susuzluktan ne hale gelmiş. Bir deri bir kemik kalmış.
2: Hayır Tezcan, deri değil, sadece kemik kalmış.
4: Bu iskelet Avni ise Atıf dede nerede o zaman? Ben göremiyorum da. Peki ya sizler Atıf dedeyi görebiliyor musunuz?
3: Sahi ha? Atıf dede nerede olabilir?
2: Ben de göremiyorum.
4: Arkadaşlar burada çok garip şeyler oluyor.
3: Sonunda geldiler. Sonunda. Uzaylılar geldi.
2: Ne?
3: Bir gün geleceklerini biliyordum.
2: Uzaylılar mı geldi? Hem de bizim dükkana.
3: Atıf dede ve Avni'yi kaçırmış olabilirler. Uzaylılar çok meraklı canlılardır. Belli ki bu dükkan ve içindekiler ilgilerini çekmiş olmalı. Yalnız giderken bir arkadaşlarını unutmuşlar.
2: Şu iskeleti mi?
3: Hayır, iskelet deme ona. Alınır. O bir uzaylı. Hem de meraklı bir uzaylı.
2: Bakın bakın. Buraya da not yazıp bırakmışlar.
4: Öyle mi?
3: Hadi okusana Alican. Ne yazıyor o kağıtta? Ne yazıyor?
2: Avni ile dışarıdayız. Alican, seni çok seviyorum. Atıf deden.
3: Demek ki Atıf dede ile Avni dışarıdaymış. Dünyanın dışında. Evrendeki herhangi bir gezegende olabilirler.
4: Tezcan doğru söylüyor galiba.
2: Siz de amma abarttınız bir arkadaşlar. Karşıya bakar mısınız lütfen? Kim geliyor?
3: Atıf dede ve Avni geliyor.
4: Atıf dede, elindeki poşetin içinde ne var? Dur hemen söyleme, bir tahminde bulunayım. O poşette uzay sakızı var değil mi? Evet, uzay sakızı var.
0: Ne? Uzay sakızı mı? Bu poşetin içinde mi?
1: Uzay mı? Sakızı mı?
3: Arkadaşlar, bayılırım uzay sakızına. Birazdan uzay sakızından şöyle büyük büyük balonlar yaparız.
2: Arkadaşlar, poşetin içindekiler hiç de uzay sakızına benzemiyor. Bakın, civata somun bunlar. Tezcan, hem sen hayatında hiç uzay sakızı gördün mü?
3: Nasıl bir şeydi? Bilemedim şimdi. Bir de meraklı uzaylıya sorsak.
0: Ne? Meraklı uzaylı mı?
1: O da kim?
2: İşte dede, meraklı uzaylı bu.
0: Çocuklar, siz her şeyi yanlış anlamışsınız. Meraklı uzaylı olduğunu sandığınız şey, yani şu iskelet...
4: Yoksa o meraklı uzaylı değil mi?
3: Olamaz. Uzaylı meraklı değil miymiş?
0: Bu iskelet arkadaşım Doktor Hasan'ın. Onun tamir ve bakımını yapmam için benden rica etmişti. Biz de Avni ile eksik malzemeleri almak için dışarı çıkmıştık. Üstelik bir de not yazıp bırakmıştım. Yoksa okumadınız mı?
2: Dedi.

0: Onut da sen dışarıdayız diye yazmışsın ya hani.
1: Evet, aynen öyle yazmıştım.
2: Biz de sizi dünyanın dışında bir yere gittiniz sanmıştık.
3: Dünyanın dışında. Yani evrendeki herhangi bir gezegende olabileceğinizi düşünmüştük.
1: İlahi çocuklar, güldürdünüz beni.
4: Atıf dede, demek ki Alican ve arkadaşları uzaylıları çok merak ediyorlar.
3: Evet, şu yaşıma geldim hala bir uzaylı göremedim.
1: Ah, çocuklar, uzaylıları merak eden sadece sizler değilsiniz ki. Dünyanın bazı yerlerinde dünya dışındaki yaşamı araştırmak için kurulmuş olan uydu ve alıcılar vardır. Bu alıcılar ve aygıtlar uzaya sinyaller gönderir ya da gönderilecek sinyalleri almak için hazır halde bekletilir. Ayrıca dünyamızdan uzaya çeşitli uydular gönderilerek diğer gezegenlerde hayat olup olmadığı araştırılıyor ya.
2: Atıf dede, uzayla ilgili bir araştırma kitabını okurken öğrenmiştim. Ülkemizde uzayla ilgili çalışmalar Türkiye Uzay Ajansı ile TÜBİTAK Başkanlığı'na bağlı bir konsey tarafından yapılıyormuş. Ayrıca uzayla ilgili araştırmaları yürüten ajansların içinde en bilineni NASA ve ESA'ymış.
1: Çocuklar, dinlediğiniz gibi uzaylıları merak eden sadece sizler değilmişsiniz. Bu konudaki araştırmalar dünya genelinde yapılmaya devam ediyor.
0: Dede, uzaylılar da bizi merak ediyor mudur?
1: Bilmem. Bunu hiç düşünmemiştim doğrusu.
2: Bence onlar da bizi merak ediyordur. Çünkü bazı insanlar UFO gördüklerini söylüyorlar. Bu kadar UFO nereden geliyor dersiniz?
0: Dede, biz de uzaya sinyal gönderebilir miyiz?
1: Gönderelim ama nasıl?
4: Uzaya nasıl sinyal göndereceğimizin yolunu buldum.
1: Ne çabuk.
0: Hadi çabuk söylesene, uzaya nasıl sinyal gönderebiliriz?
4: Tabii ki tekerleme söyleyerek.
1: Bu şekilde sinyal gider mi dersin?
4: Belki de gider.
1: Öyleyse tekerlemeye başlayalım. Ereke mereke aldım bir teneke.

0: dünyayı, masmavi dünyayı.
1: Bu şekilde uzaya sinyal gitmiş midir bilinmez ama biz oyunumuzun sonuna geldik. Bir başka oyunda daha görüşmek üzere, esen kalınız.
2: Oyun nasıldı ama?
3: Ay çok güzeldi kızım.
2: Peki babacığım, sen bir şey demeyecek misin?
4: Sen bana bu akşam ailecek tiyatroya gidelim, çok güzel bir çocuk oyunu var dediğinde... Ne işim var benim çocuk oyununda diye içimden geçirmiştim. Buraya da sırf seni ve kardeşini kırmamak için gelmiştim.
3: Sadede gel Tahsin.
4: İyi ki de gelmişim hanım. Doğrusu uzun zamandır böyle eğlenceli vakit geçirmemiştim.
2: Mutlu, sen niye susuyorsun?
3: Susmuyordur o. Yine aklına bir fikir gelmiştir oğluşumu.
0: Evet anne, senin de tahmin ettiğin gibi bir şeyler düşünüyordum.
4: Söyle bakalım oğlum, ne düşünüyordun?
0: Acaba diyorum, bizim evin çatısına bir verici yerleştirsek uzayın derinliklerine sinyal gönderebilir miyiz?
4: Eyvah, tavanı da yeni aktarmıştım.
3: Başka bir şey düşün oğlum.
0: Öyleyse tavana verici değil de bir alıcı yerleştirelim. Hem böylelikle uzaydan gelen sinyalleri de almış oluruz.
4: Anladım ben. Tavanı tekrar aktarmam gerekecek. Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan.

0: sizi yönlendiriyor.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Kamu Spotu.
2: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziyafet.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de, duyana, dinleyene.

İşe bilerek başlayıp başarıyla bitirebilmek için akıl gerekliyse de insanın gönül sahibi de olması gerekir. Gönül gözü olmazsa kafa gözünün yararı yoktur. Akıl olmazsa insan gönlünden yeteri kadar yararlanamaz. Akıl, anlayış ve bilgi kimde tam olarak varsa o kişi tam yararlanılacak biridir.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz de şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap veriyor.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, adayların sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebileceğini belirterek, tercih işlemlerinin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi. Tüm oturumlarda kadın adayların katılım oranının erkeklere göre daha yüksek olduğu sınavda, ÖSYM iki sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını duyurdu. Sınavın şampiyonları da belli oldu. Temel yeterlilik testi birinciliğini 5 aday paylaşırken, alan yeterlilik testi sayısalda Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar, alan yeterlilik testi sözelde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Selahattin Coşkun birinci oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvarsa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adaylara tercihlerinde yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni programları dikkatle değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta tansiyon yeniden zirveye çıktı. Karşılıklı saldırılar peş peşe geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, bugün İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğunu savundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin ABD ile tam kapsamlı savaş içinde olduğunu belirterek, bu sürecin sonuçlarına hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Öte yandan Amerikan bir yetkili son bir ayda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığını ifade etti. Benzer iddia New York Times gazetesi tarafından da ileri sürülmüştü. Adalet Bakanlığı, terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulmasını kararlaştırdı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 81 ile gönderilen genelgeye göre bu bürolarda görevli savcılar terör dışındaki hiçbir iş veya nöbette görevlendirilmeyecek ve terör soruşturmaları yalnızca il başsavcılıkları nezdinde yürütülecek. Ayrıca emniyet ve jandarma birimlerinin katılımıyla her ay düzenli koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecek. Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan yüksek sıcaklıkların hafta yarısından itibaren 8 ila 10 derece düşeceğini belirtti. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Güneydoğu ve Akdeniz'de ise sıcaklıkların etkisi sürecek. Yaklaşık 2 milyon hacı adayı Beytullah'a kavuşmak, hac ibadetini yerine getirmek için adeta gün sayıyor. 2027 yılında kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimlerin netleşeceği hac kuralları yarın saat 10.30'da çekilecek. Kura çekim töreni Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura töreni Diyanet TV'den canlı yayınlanacak. Konya'nın Beyşehir ilçesindeki 2000 metre rakımlı Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi'nde görev yapan orman işçisi Yaşar Yıldırım ve mesai arkadaşları 19 yıldır yeşil vatanı korumak için gece gündüz nöbet tutuyor. Zorlu dağ yollarını aşarak kuleye ulaşan ve haftanın 4 gününü ailelerinden uzakta geçiren ekip, dürbün ve telsizleriyle hem olası yangınları hem de yasa dışı kesimleri anında tespit ederek müdahale ekiplerine bildiriyor. Kendilerini ateş savaşçısı olarak tanımlayan orman neferleri, izinli günlerinde bile tek bir ağacın zarar görmemesi için sürekli teyakkuz halinde mücadelelerini sürdürüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleriyle akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 34, İstanbul ve Eskişehir 32, İzmir ve Antalya 38, Trabzon 27, Erzurum 30, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 47, Kudüs 33, Lefkoşa 39, Girne 35, Saraybosna 22, Gümülcine 33 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
2: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla.
3: Hayat bu.
2: Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın.
3: Bitiverir ansızın.
2: Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızın farklı yerlerinde bize dünyaya dair sorumluluklarımızı anlatırken onların başında hatta kendisine kulluk etme görev ve vazifemizden sonra birkaç yerde anne ve babamıza iyi davranmamız gerektiği hakikatini bize hatırlatıyor ve bildiriyor. İnsanın yeryüzünde iyilik yapmakla yükümlü olduğu, iyi davranmakla yükümlü olduğu ilk sırada yer alan insanlar anne ve babalarıdır. Ve yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde anne ve babalarımızın bize dair zahmet ve yapmış oldukları güzelliklerin anlatıldığını da görüyoruz. Bugün Ahkaf suresinin 15. ayeti kerimesine bakacağız. Bu ayeti kerimede hem anne ve babaya iyi davranmaya yönelik bir emre, annelerimizin bizim için çektikleri zahmete işaret var. Hem de insanın kemale eriştikten sonra 40 yaşına vardıktan sonra yaptığı bir duaya veya yapması gereken bir duaya işaret var. Arzu ederseniz ayeti kerimeye beraberce bakmış olalım. Öncelikle metnini okumak suretiyle. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفْصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Şöyle buyuruyor Rabbimiz, insana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesilmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına gelince şöyle yakarır. Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. Kıymetli dinleyenler, ayet-i kerime oldukça geniş ve önemli konulara aslında değiniyor. Birincisi, anne ve babaya iyi davranmakla emrolunduğumuzu bir kere daha hatırlamış ve görmüş oluyoruz. Ardından annelerimizin bizim için çektikleri zahmete bir vurgu var. Hem hamilelik süresinde taşımaları, hem doğum esnasında çekmiş oldukları zahmet, hem de süt. Hani annenin hakkı, anneye yapılan iyiliğin 3 defa zikredilip ardından babanın ifade edildiğine dair hadisler var ya, anne hakkının babadan 3 defa önde olmasına dair 3 konuya işaret edilir. İşte onlar burada ifade ediliyor. Birincisi, neden anneye 3 kere daha fazla önemlidir, daha fazla hürmet edilmelidir? Birincisi, annelerimiz bizi hamilelik süresince karınlarında taşımışlardır, bu bir. İkincisi, doğum gibi zahmetli bir eylemi gerçekleştirerek dünyaya gelmemize vesile olmuşlardır, bu iki. Üçüncüsü, bizi emzirmişler ve hiçbir gıdayla buluşamadığımız zamanda bize sütle hayatta kalmamıza vesile olmuşlardır. Dolayısıyla bu 3 husus, annenin hakkının, hukukunun evlat üzerinde babaya göre daha fazla olduğuna işaret eden 3 önemli konudur. Bunlar anlatılıp vurgulanıyor ve ardından o doğan çocuğun 40 yaşına gelip, yani kemale eriştikten, rüşte eriştikten sonra, ki 40 yaşına rüşt yaşı denilir ve 40 yaşından önce hiçbir peygamberin gelmediği, bütün peygamberliklerin 40 yaşından sonra geldiğine dair rivayetler de vardır. Ve 40 yaşına, yani rüşt ve kemal yaşına gelindiğinde yapılan, bir anlamda yapılması öğretilen, yani bu duaların yer alma nedeni şudur: siz de bu duayı yapın demektir. Bize öğretilen o duada da birden çok husus ifade ediyor. Birincisi, şunu talep etmemiz bize öğretiliyor: bana ve anne ve babama lütfettiğin nimetlere şükretme noktasında beni muvaffak kıl. Yani demeliyiz ki ya Rabbi bizi hakkıyla şükredenlerden eyle. Sadece ben değil, bana ve anne ve babama verdiğin nimetlerden dolayı hakkıyla şükredenlerden eyle bizi diye dua etmek bize öğretiliyor birincisi. İkincisi, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Hani insan hayatı içerisinde farklı eylemleri, fiilleri, davranışları, tavırları olabilir ama artık rüşte kemale erdik. Artık istikamet yaşındayız, artık yanlışa devam etme döneminde, sürecinde değiliz. Artık ölüme yaklaştığımız, yakın olduğumuz anlardayız. Dolayısıyla bu anlarda hem mümin tavır ve davranışlarıyla o istikameti, iyi işler, Allah'ın razı olacağı işleri yapmaya dikkat etmeli, özen göstermeli. Hem de Cenab-ı Allah'tan bu konuda destek ve yardım talep etmeli elbette. Razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl diye dua etmek bize bir anlamda tavsiye edilmiş oluyor. Ve üçüncü önemli öğretilen dua, yani bu hem dua hem de fiilen dua, fiilen de buna dikkat etmeliyiz bunlara. Üçüncüsü, benden gelecek nesli hayırlı eyle. Hayırlı bir nesil. Yani insan artık belli bir yaştan sonra dünyadan geldik gidiyoruz, hayırlı bir nesil bırakarak gidelim derdi ve gayesi içerisinde olmalı. Çoluğunun çocuğunun eğitimine, torununun torbasının eğitimine, toplumun gençlerinin eğitimine, çocukların iyilik ve güzelliklerle buluşması noktasında gayrete dikkat etmesi gerekir. Artık biz elimizdeki değerleri emanet edeceğimiz bir nesli, bir genç topluluğu bırakma gayret ve çabası içerisinde olarak yaşamalıyız. O yüzden iyi bir zürriyet, iyi bir nesil bırakma noktasında hem fiili gayretimiz ve çabamız olmalı, hem de Cenab-ı Allah'tan bu konuda yardım istemeli, talepte bulunmalı. Bu noktada asla geri durmamalı ve özen göstermeliyiz. Ve bir diğer husus, inni tübtü ileyk, kapına başvurdum. Yani tevbe etmek bize öğütleniyor. Artık 40 yaş sonrası hasreten özellikle daha fazla tövbenin, daha fazla Cenab-ı Allah'a yönelmenin, daha fazla duaya, daha fazla kulluğa, daha fazla istiğfara yönelmenin yaşıdır. Öyle olmalıdır. 40 yaşını aşmış olan kardeşlerimiz daha fazla istiğfarda bulunmalı, daha fazla kendi nefis muhasebesini yapmalı, kendilerini daha fazla sorgulamalıdırlar. O inni minel müslimin, niye ben bunları senden talep ediyorum? Şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. Rabbim imanımızı son nefesimize kadar koruyabilmeyi nasip eylesin. Anne ve babalarımıza hayırlı, sağlıklı, bereketli, hayırlı, uzun ömürler lütfeylesin. Ahirete irtihal eden büyüklerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de o kemal yaşına erdikten, rüşt yaşına erdikten sonra bu ayeti kerimede ifade edilen hakikatleri önemseyen ve bu doğrultuda bolca dua ederek Rabbimizin rızasını kazanma gayretiyle yaşayanlardan eylesin. Hayırlı günler efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Din ve Hayat az sonra.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo ve ben Uğur Subaşı, Din ve Hayat programı ile sizlerleyim. Sevgili dostlar, en son programımızda hatırladığınız gibi Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorduk. Bugün bu konunun kalanıyla programımıza devam edeceğiz. Kur'an'ın metni gibi manası da erişilmez bir derinliğe sahiptir sevgili dostlar. Onu anlayarak okuyanların zihninde ve gönlünde çok yüksek düşünce ve duygular meydana gelir. Kur'an hakkında günümüze kadar birçok tefsir yazılmış olmasına rağmen o yine de tükenmez bir hazine durumundadır. Kur'an, lafız ve mananın bir arada oluşuyla ilahi kitap özelliğini kazanır. Bu sebeple sadece manaya Kur'an denilemez. Namaz gibi Kur'an okumanın gerektiği yerde kıraatin buna uygun olması gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'in kendine has bir iç örgüsü vardır. O, bir konuyu belli bir bölümde ele alarak sonuçlandırmaz. Aksine kişinin zihnine ve gönlüne yerleştirmek istediği hükümleri kitabın çeşitli yerlerine serpiştirir. Bu, tıpkı insanın fiilen yaşadığı hayata benzer. Çünkü insan, mesela 24 saatlik bir hayat içinde hem namaz kılma, hem alışveriş yapma, hem de sosyal bazı işlerle meşgul olma durumunda bulunur. Söz gelimi savaştan ve yetimlerden söz eden ayetlerin arasına şarabın haramlığını, boşanmadan söz eden ayetlerin arasına namazla ilgili hükümlerin yerleştirilmiş olduğunu

0: bir değişikliğe uğramamıştır. Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten ve 114 sureden oluşan Kur'an, mushafla iki kapak arasına alınmıştır. O, lafzı ve manasıyla erişilmez bir kitap olup, benzerinin meydana getirilmesi imkansızdır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail vasıtasıyla indirilmeyen, mushaf içinde yer almayan söz ve ibarelere, Kur'an'ın tefsir veya tercümesi şeklindeki ifadelere Kur'an denilemez. Âmentü'nün altı esasından biri, Allah tarafından peygamberlere gönderilen kitaplara inanmaktır. Biz Müslümanlar ilki olarak ilahi kitapların tamamına iman ederiz. Ancak bunların içinde değişikliğe uğratılmadan günümüze kadar gelen tek ve son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla Kur'an'ın aslı muhafaza edilen son ilahi kitap oluşuna özel olarak iman etmek gerekmektedir. Bütün ilahi kitaplar Allah'ın kelamı olup bu açıdan aralarında fark yoktur. Allah'ın kelamı olmaları bakımından Kur'an ayet ve sureleri arasında fark gözetilemez. Ancak muhtevaları itibariyle bazı surelerin kıraati diğerlerine göre öncelikli kabul edilmiştir. Sevgili dostlar, Kur'an dışındaki ilahi kitaplar muhafaza edilemedikleri, tahrif ve tebliğe uğradıkları için bugün biz ilke olarak bütün ilahi kitaplara inanmakla beraber korunarak günümüze gelen tek ilahi kelam Kur'an'a inanmayı kitap inancının özü olarak kabul ederiz. Buna göre Kur'an'a inanmayan kişi de ilahi kitaplara imanın gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Sevgili Diyanet Radyo dostları, Kur'an-ı Kerim konusuyla bugün kulaklarınıza ulaştık. Bir sonraki programımızda Kur'an'ın tarihiyle ilgili konuşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatrını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, adayların sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebileceğini belirterek, tercih işlemlerinin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi. Tüm oturumlarda kadın adayların katılım oranının erkeklere göre daha yüksek olduğu sınavda, ÖSYM iki sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını duyurdu. Sınavın şampiyonları da belli oldu. Temel yeterlilik testi birinciliğini 5 aday paylaşırken, alan yeterlilik testi sayısalda Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar, alan yeterlilik testi sözelde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Selahattin Coşkun birinci oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvarsa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adaylara tercihlerinde yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni programları dikkatle değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta tansiyon yeniden zirveye çıktı. Karşılıklı saldırılar peş peşe geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, bugün İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğunu savundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin ABD ile tam kapsamlı savaş içinde olduğunu belirterek, bu sürecin sonuçlarına hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Öte yandan Amerikan bir yetkili son bir ayda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığını ifade etti. Benzer iddia New York Times gazetesi tarafından da ileri sürülmüştü. Adalet Bakanlığı, terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulmasını kararlaştırdı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 81 ile gönderilen genelgeye göre bu bürolarda görevli savcılar terör dışındaki hiçbir iş veya nöbette görevlendirilmeyecek ve terör soruşturmaları yalnızca il başsavcılıkları nezdinde yürütülecek. Ayrıca emniyet ve jandarma birimlerinin katılımıyla her ay düzenli koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecek. Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan yüksek sıcaklıkların hafta yarısından itibaren 8 ila 10 derece düşeceğini belirtti. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Güneydoğu ve Akdeniz'de ise sıcaklıkların etkisi sürecek. Yaklaşık 2 milyon hacı adayı Beytullah'a kavuşmak, hac ibadetini yerine getirmek için adeta gün sayıyor. 2027 yılında kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimlerin netleşeceği hac kuraları yarın saat 10.30'da çekilecek. Kura çekim töreni Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura töreni Diyanet TV'den canlı yayınlanacak. Konya'nın Beyşehir ilçesindeki 2000 metre rakımlı Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi'nde görev yapan orman işçisi Yaşar Yıldırım ve mesai arkadaşları 19 yıldır yeşil vatanı korumak için gece gündüz nöbet tutuyor. Zorlu dağ yollarını aşarak kuleye ulaşan ve haftanın 4 gününü ailelerinden uzakta geçiren ekip, dürbün ve telsizleriyle hem olası yangınları hem de yasa dışı kesimleri anında tespit ederek müdahale ekiplerine bildiriyor. Kendilerini ateş savaşçısı olarak tanımlayan orman neferleri, izinli günlerinde bile tek bir ağacın zarar görmemesi için sürekli teyakkuz halinde mücadelelerini sürdürüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleriyle, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 34, İstanbul ve Eskişehir 32, İzmir ve Antalya 38, Trabzon 27, Erzurum 30, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 47, Kudüs 33, Lefkoşa 39, Girne 35, Saraybosna 22, Gümülcine 33 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.

0: Diyanet Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Günlü Yaz programında sizlerle birlikteyiz. Programı sizlere Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz Beyefendi var. Bugün programımızda o güzel ezgilerin notalarını bizlere kanunda Emin Bayram, Utta Hüseyin Yıldır, cello'da Yiğit Ateş ulaştıracaklar. Ben İbrahim Bildir. Her zamanki duamızla sizleri selamlamak istiyoruz. Bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun, sohbetimiz gül niyaz olsun. Programımızda gül niyazda kıymetli icrasıyla ve aktardığı birbirinden değerli bilgilerle Doktor Agah Terzi Beyefendi bizlerle birlikte. Üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Eksik olmayın.
0: Hacı Arif Bey'i işledik geçen bölümde, geçen hafta.
1: Evet.
0: Bu hafta yine onun asırdaşı mı diyelim?
1: Tabii aynı zamanlarda yaşadılar. Yani belki bir 10 yıl daha sonra vefat etmiş olabilir Zekai Dede.
0: Zekai Dede ile hakkında konuşacağız. Onun eserlerine bu bölümde yer vereceğiz inşallah diyelim. Ben sözü size bırakmak isterim.
1: Evet, Zekai Dede bilhassa bizim dini musikimiz için çok kıymetli isimlerden biridir. Bir önceki bölümlerde bahsettik, Ali Şiir Ugani Dede'den bahsetmiştik, çok eser vermiş, çok önemlidir dedik ama günümüze az sayıda eseri ulaşmış bir isimdi Ali Şiir Ugani Dede. Zekai Dede de bu klasmanda bilhassa dini musikiye dair yapmış olduğu birçok eseri bulunan İsmail Dede'den de ders almış, bu yüzyıldaki en büyük bestekarlardan biri olarak kabul edilen bir isim. Hem dini hem de din dışı sahada çok eserler bestelemiş ama dediğim gibi biraz önce dini musikideki eserleri ve bilhassa şuul diyebildiğimiz Arapça güfteli eserleri de musikimize kazandırmış olması açısından Zekai Dede'nin önemi ayrıdır.
0: Güftelerde yalnızca Türkçe değil, Osmanlıca değil, evet. Arapçayı da bestelerine konu edinmiş kıymetli bir bestekarımız bugünkü, evet, konuğumuz.
1: Çünkü Mısır'da da görev yapmış bir isimden bahsediyoruz. Biraz da Mısır'da görev yaptığı sürede hem oradaki eserlerden bizim musikimize kazandırdıkları var hem de kendi bestelediği Arap dilinde Arapça eserler var.
0: Evet, hemen bir tanesini dinleyelim mi?
1: Çok iyi olur.
0: Hangisini sizden dinleyeceğiz usta?
1: Li Hamsetün Utfi Biha diye başlayan bir Arapça şuul var rast makamında. Dinleyicilerimizin aşina olduğu, kulaklarında olan bir eserdir. Hemen hatırlayacaklardır. Onunla başlayalım isterseniz.
0: Buyurunuz.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Gülniyaz programında sizlerle birlikteyiz. Zekai Dede'den bahsediyoruz. Az önce Doktor Agah Terzi söylemişti. Zekai Dede sadece Osmanlıca, Türkçe güftelere değil, Arapça güftelere de bestelerinde yer vermiş. Onları da konu edinmiş. İşte onlardan bir tanesini dinledik. Lihamsetün Utfi Biha isimli, evet, bu eser. Arapça bilmeyenler için ne demek bu cümle,
2: bu eser
1: başı?
2: Genelinde, ben şimdi tek tek sayacağım zaten, Peygamber Efendimiz'in Ehl-i Beyt'ini sayıyor. Ehl-i Beyt dediğimizde kimler aklımıza geliyor? Bakın, onları peş peşe geliyor. Lihamsetün utfi biha diye bizim için beş isim vardır, devam ediyor ve sayıyor. El-Mustafa, Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Vel Murteza, Hazreti Ali Efendimiz. Ve ibnâhuma, ve onun iki oğlu, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Vel Fatıma, ve Fatıma annemiz. Ehl-i Beyt'i bizim için ne kadar kıymetli olduğunu anlatan, bunu musikiyle harmanlayan bir eser. Allah rahmet eylesin.
1: Allah
2: rahmet eylesin. Bizlere böyle eserleri bıraktığı için de bizim üzerimizdeki mirası diyebiliriz. Mirasından dolayı da teşekkür ediyoruz.
1: Ne güzel dualara, dileklere, cümlelere vesile oluyor bu tür eserler. Hemen yeri gelmişken söyleyelim. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram alemlere rahmet Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun, ailesine olsun, ashabına olsun. Bunu da vesile kıldık. Zekai Dede de bu eseriyle vesile oldu ve sizler de icranızla vesile oldunuz. Allah sizlerden razı olsun kıymetli üstad.
2: Amin, cümlemizden inşallah.
1: Zekai Dede'yi konuşmaya devam edelim, ne dersiniz?
2: Evet, biraz önce Hacı Arif Bey'den bahsetmiştik, Eyüp semtinde yaşadığından bahsetmiştik. Zekai Dede de Eyyubi, evet, Zekai Dede olarak anılır. Bu asrın bilhassa ikinci yarısına, yani 1850'lerden sonra şan kazanmıştır, şöhret kazanmıştır. Kur'an ve hat dersleri almış, çok iyi bir hafız. Zaten malumunuz olduğu üzere sık sık bahsediyoruz. Musiki şinaslarımız neredeyse tamamına yakın Osmanlı döneminde, bir iki istisna vardır, hafızdır, hattattır. Aynı zamanda mutlaka bir sarayda veyahut da musiki dışında bir görevi vardır. Evet. Zekai Dede de diğer kadim musiki şinaslarımız gibi musikiye hizmetinin yanı sıra sosyal hayatın içerisinde de aktif bulunmuş bir isim. Bu yüzyıldaki en büyük bestekarlarından kabul edilmesinin sebeplerinden birinin birçok eser bırakmış olmasından bahsettik ve birçok talebe yetiştirmiş olduğundan bahsettik. Ayrıca bir köprü vazifesi gerçekleştirmiştir Zekai Dede.
1: Nasıl yani?
2: Cumhuriyet dönemine kadar gelmiş en son isimlerden birisi. Yani eski kadim musikimize ait eserlerin Cumhuriyet dönemine aktarılması zamanında çok aktif rol oynamış. Bunu nasıl yapmış? Talebeleri vasıtasıyla yapmış. Birçok talebe yetiştirmiştir. Bunların arasında başta oğlu Hafız Ahmet Irsoy gelir. Ahmet Avni Konuk vardır. Rauf Yekta Bey, Supi Ezgi, Şeyh Hüseyin Fahrettin Dede, Şevki Bey gibi çok önemli musiki şinaslar yetiştirmiştir ve bu musiki şinaslar bu eserlerin günümüze ulaşmasında çok önemli rol üstlenmişlerdir. Hem teorik manada hem pratik manada çok büyük tesirleri olmuş bir isimdir Zekai Dede.
1: Yine şarkı formu devam ettirmiş mi Hacı Arif Bey?
2: Tabii, şarkı Zekai formunda da eserleri olmakla birlikte asıl bu şarkı formu Hacı Arif Bey'in çıkardığı bir formdur. Ama Zekai Dede'ye mahsus tarafına bakarsak bilhassa dini musiki eserlerinin yoğunlukta olması ve Arapça güfteli eserlerin de repertuarımızda yer almasında çok büyük emek harcadığını söyleyebiliriz.
1: Hemen yeri gelmişken bir Arapça güfteden daha dem vuralım mı?
2: Olur, tabii ki.
1: Dinleyicilerimizle buluşturalım mı? Es-Subhu Beda.
2: Ha, çok güzel bir eserdir. Bir de bu eserin güftesi evrenseldir.
1: Evet.
2: Kaside-i Bürde.
1: Evet.
2: Diye "Es-subhu beda min talatihi ve leylu dedija min vefratihi" diye devam eder. Bu eseri de rast makamında bestelemiş üstad. Seslendirmeye çalışalım inşallah onu da.
1: Doktor Agah Terzi'den dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Diyanet Radyo'da Gülniyaz programımızda keyifli sohbetimiz devam ediyor. Bu bölümde Zekai Dede'den bahsediyoruz. Onun hayat hikayesinden, eserlerinden dem vuruyoruz, sizlere ulaştırıyoruz. Kimlerin aracılığıyla? Kanunda Emin Bayram, Utta Hüseyin Yıldır, Çello'da Yiğit Ateş bizlere eşlik ediyor. Doktor Agah Terzi'nin o doyumsuz icrasını sizlerle birlikte ben de dinliyorum. Ağzınıza sağlık üstadım.
2: Teşekkür ediyoruz teveccühünüz.
1: Zekai Dede dedik, evet. Bu bölümü ona ayırdık. Neler dersiniz?
2: Biraz önce bahsettiğimiz gibi aslında Zekai Dede'nin bir köprü olduğundan bahsettik. Evet. Şimdi talebeleri arasındaki isimlerden mesela Rauf Yekta, Supi Ezgi. Yani bu isimler Türk musikisinin nazariyat kitabını yazan, batı notasıyla ifade etmeye çalışan, hatasıyla, eksiğiyle, sevabıyla, günahıyla bir denemeye girişmiş ve musikimizin günümüz notasyon sistemiyle okunabilmesi için çok önemli çalışmalar yapmış. Bunlar Zekai Dede'nin talebeleri. Evet. İşte Zekai Dede'nin önemi bu köprü olmasından dolayı bu kadar önem arz ediyor. Hem repertuar açısından zaten konuştuğumuz, biraz evvel bahsettiğimiz hususlar geçerli. Tabii hep Arapça eserlerini seslendirdik Zekai Dede'nin, ama çok güzel ilahileri de vardır. Türkçe ilahileri de vardır. Türkçe deyince aklımıza hangi şair gelir?
1: Yunus Emre gelir.
2: Yunus Emre, mesela Yunus Emre'nin bestelediği çok güzel bir eseri vardır. Biz bunu Gülniyaz Musiki Topluluğu olarak da seslendirmiştik. Acaba repertuarda var mıdır? Allah emrin tutalım diye.
1: Dinleyelim mi?
2: Tabii dinleyelim. Bunu da tahminimce 2012 ya da 2013 senesinde kıymetli musiki şinas dostlarımla hazırlamıştık. Gülniyaz Tekke Musikisi 1 diye bir albüm. Hem o günleri de yad etmiş oluruz. Ben de dinlenmiş olurum. Birlikte seninle dinlenerek dinleyicilerimizle dinlendiririz inşallah.
1: Buyurunuz efendim, Uşak İlahi, Allah emri tutalım.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet radyolarımızda en çok dinlenen, en çok beğenilen eserlerden bir tanesi Gülniyaz Musiki Topluluğu'nun icra ettiği Uşak İlahi, Allah Emrin Tutalım. Onlardan dinledik. Gülniyaz Musiki Topluluğu, ondan haberler var mı? Nasıl başladı? Evet. Kısaca ondan da sizden duymak isteriz. Çünkü kurucusu sizsiniz, evet. Öyle değil mi?
2: Acizane bu görevi üstlendim. Şimdi benim geçmişim aslında enstrüman icracılığıyla başladı. Daha sonra ses yorumculuğu olarak
1: bilmeyen
2: devam etti.
1: Bilmeyen dinleyicilerimize söyleyelim.
2: Uzun hangi yıllar enstrüman? Ut icrası. Ne? Hala da acizane talebelerime eserleri geçerken ut sazını kullanıyorum. Uzun yıllar ut icrası yapınca çevremize çok kıymetli sazende ve hanende arkadaşlarımıza tanışma imkanımız oldu. Ben solo albümlerimi yaptıktan sonra bu kıymetli arkadaşlarımla da bir tekke musikisine dair bir çalışma yapmak istedim. Bunu seslendirmek istedim ve bir araya geldik. Çok kıymetli musiki şinaslar var. Murat Süngü var, Özer Özel var, Suat Güney var. Aklıma gelmeyen isimler varsa da şu anda kusuruma bakmasınlar. Tek tek şu anda sayamıyorum. Onlarla bir araya geldik ve bu ustalar albümü diyebilirim. Kendimi o içine katmıyorum ustaların
1: lütfen,
2: içine
1: lütfen,
2: ama
1: biz sizi katarız.
2: Benim kıymetli arkadaşlarımın hepsi hem sazının hem de sesinin ustalarıdır. Onlarla birlikte bir gurur duyacağım bir albüm ortaya çıkarmak istedim ve bunu Rabbim bana kolaylaştırdı. Sizlerle paylaşma imkanı oldu. Hepsinden Allah razı olsun.
1: Allah hepinizden razı olsun kıymetli hocam. Biraz önce bahsettiğiniz zekai dediği için bir köprü vazifesidir diye aslında bir silsile bu.

0: gerektiriyorsunuz. Bunun için de Allah sizlerden razı olsun kıymetli.
1: Allah sizlerden razı olsun ama şunu da belirtmek istiyorum yeri gelmişken. İmanın 6 şartı var. Eğer İslam'ın 6. şartı olsaydı haddini bilmektir diye ekler büyüklerimiz. Olsaydı bu olur diye. Ben haddimi bilirim kesinlikle bu üstadlarımızın. Biz tozunun toprağı, ayağının toprağı olamayız. Tabii biz de kendimize hizmet etmeye çalışıyoruz ama bunlar artık bu bahsettiğimiz isimler, Zekai dedeler, Hacı Arif beyler, dede efendiler, bunlar musikinin kutupları. Evet. Yani bunların isminin yanına bizim ismimizin anılması bile, onları anlatırken bile ismimizin geçmesi bile bir şeref. Evet. Nerede kaldı onların kamına erişmek, mümkün değil. Haddimizi de bilmek gerekir diyorum. Eyvallah. Kendi adıma böyle bir durumda. Teşekkür ediyorum bu iltifatından dolayı da.
0: Evet, programımızın yavaşça sonuna geldik artık.
1: Evet.
0: Zekai dededen son cümlelerinizi alalım. Onun hakkında neler söylemek istersiniz? Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Zekai dede aslında Dede Efendi, Itri, Hacı Arif Bey gibi çok önemli, Ali Şirugani gibi çok önemli bir isim olmasının yanında bahsettiğim özelliklerinden dolayı bir hasta dini musiki icracısı olduğum için benim için ayrı bir yerde, belki de birinci sırada yer alır. Hem eser repertuarın günümüze aktarılması açısından hem eserlerinde kendimi hissetmem açısından. Mesela biraz sonra seslendireceğimiz eser yine Aşkın Sırrı Düştü Serime eserini seslendirmek istiyoruz. Bu eserin acem makamını o kadar ustalıkla kullanmış ki beni manevi anlamda da gerçekten eser icra ederken doyuran, zevk almamı sağlayan bir bestekar. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Dilimiz döndüğünce anmaya çalıştık. Hatamız olduysa da affetsin dinleyenlerimiz.
0: Rabbim Zekai dedeye rahmet etsin. Allah sizlerden de razı olsun. Amin. Hem sizden hem de kıymetli sanatçılarımızdan, sazendelerimizden. Kanunda Emin Bayram'ı dinledik. Kıymetli dinleyicilerimiz, Utta Hüseyin Yıldır bizlerle birlikteydi. Cello'da Yiğit Ateşi dinledik. Programımızı size Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Kendilerinin selamını sizlere iletiyorum. Teknik masamızda Hasan Hüseyin Kalaz Beyefendi bizlerle birlikteydi. Sunucunuz İbrahim Bildir artık böyle ekibi sayıyorsa programımızın sonuna gelmişiz demektir. Efendim, güzel icrasıyla, o güzel sesiyle ve bizlere aktardığı bilgilerle Doktor Agah Terzi Beyefendi, kıymetli üstadımız bizlerle birliktelerdi. Efendim, sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Hoşçakalınız.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.izginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu Spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, adayların sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebileceğini belirterek, tercih işlemlerinin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi. Tüm oturumlarda kadın adayların katılım oranının erkeklere göre daha yüksek olduğu sınavda, ÖSYM iki sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını duyurdu. Sınavın şampiyonları da belli oldu. Temel yeterlilik testi birinciliğini 5 aday paylaşırken, alan yeterlilik testi sayısalda Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar, alan yeterlilik testi sözelde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Selahattin Coşkun birinci oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvarsa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adaylara tercihlerinde yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni programları dikkatle değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta tansiyon yeniden zirveye çıktı. Karşılıklı saldırılar peş peşe geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, bugün İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğunu savundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin ABD ile tam kapsamlı savaş içinde olduğunu belirterek, bu sürecin sonuçlarına hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Öte yandan Amerikan bir yetkili son bir ayda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığını ifade etti. Benzer iddia New York Times gazetesi tarafından da ileri sürülmüştü. Adalet Bakanlığı, terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulmasını kararlaştırdı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 81 ile gönderilen genelgeye göre bu bürolarda görevli savcılar terör dışındaki hiçbir iş veya nöbette görevlendirilmeyecek ve terör soruşturmaları yalnızca il başsavcılıkları nezdinde yürütülecek. Ayrıca emniyet ve jandarma birimlerinin katılımıyla her ay düzenli koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecek. Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan yüksek sıcaklıkların hafta yarısından itibaren 8 ila 10 derece düşeceğini belirtti. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Güneydoğu ve Akdeniz'de ise sıcaklıkların etkisi sürecek. Yaklaşık 2 milyon hacı adayı Beytullah'a kavuşmak, hac ibadetini yerine getirmek için adeta gün sayıyor. 2027 yılında kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimlerin netleşeceği hac kuralları yarın saat 10.30'da çekilecek. Kura çekim töreni Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura töreni Diyanet TV'den canlı yayınlanacak. Konya'nın Beyşehir ilçesindeki 2000 metre rakımlı Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi'nde görev yapan orman işçisi Yaşar Yıldırım ve mesai arkadaşları 19 yıldır yeşil vatanı korumak için gece gündüz nöbet tutuyor. Zorlu dağ yollarını aşarak kuleye ulaşan ve haftanın 4 gününü ailelerinden uzakta geçiren ekip, dürbün ve telsizleriyle hem olası yangınları hem de yasa dışı kesimleri anında tespit ederek müdahale ekiplerine bildiriyor. Kendilerini ateş savaşçısı olarak tanımlayan orman neferleri, izinli günlerinde bile tek bir ağacın zarar görmemesi için sürekli teyakkuz halinde mücadelelerini sürdürüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleriyle, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 34, İstanbul ve Eskişehir 32, İzmir ve Antalya 38, Trabzon 27, Erzurum 30, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 47, Kudüs 33, Lefkoşa 39, Girne 35, Saraybosna 22, Gümülcine 33 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 18. Görüntüye aldanma. Kalbimizin huzura kavuşması çoğu zaman görünür durumun ötesinde görünmeyen bir başka hakikat olduğunu kavramaktan geçer. İnsanlar çoğu zaman görüntüye aldanarak çabuk karar verebilir, yargıda bulunabilirler. Ancak bir zaman sonra bu yargılarının ve kararlarının yanlış olduğunu anlarlar. Kimi zaman iş işten geçmiş olur, kimi zamansa fırsat kaçmamış olur. Görüntüye aldanmamak için daima göz önünde bulundurmamız gereken 4 ilke bulunmaktadır. 1. Seni Rabbine döndüren musibet, Rabbinden alıkoyan nimetten hayırlıdır. 2. Hayırlı işlerde yorulmak, şerli yollarda dinlenmekten iyidir. 3. Helalinden az kazanç, haramdan gelen bol kazançtan bereketlidir. 4. Haddini bilmeni sağlayan sürçme, kibre yönlendiren amelden yeğidir. Kısaca açıklayalım. Yüce Rabbimiz tüm insanların huzur ve mutluluğunu, kurtuluşunu ister. Bu sebeple her insana kendini hatırlatacak mesajlar gönderir. Kalpleri diri olanlar, Rablerinden gelen bu mesajları fark eder ve gerekeni yaparlar. Söz girimi cep telefonu titreşimde olur da gelen mesajları titreyerek belli eder ya, işte öyle. Kalpleri gaflet içinde olanlarsa telefonunu tamamen sessize almış kimseler gibidir. Mesajlar gelir de kişi bunun farkına bile varmaz. Ne ses çıkar ne titreşim. Musibetler kimi zaman Rabbimizin bizleri kendisine döndürmek, acizliğimizi bize anlatmak için gönderdiği hatırlatıcı mesajlardır. Yanlış yoldaysak bu musibetler bize uyarıda bulunur, tövbe etmemizi sağlar, kendimize çeki düzen vermemize yardım eder. Nimetler de Rabbimizin mesajlarıdır. Kalbi diri olanlar bu nimetleri şükür vaktim geldi diye düşünerek şükür mesajı olarak algılar. Kalbi gaflet içinde olanlarsa nimetleri elde edince onlara dalıp nefsini tatmin ardına düşer, Rabbinden yüz çevirir. İşte bize Rabbimizi hatırlatan, ona döndüren bir musibet, nefsimizin hazzını tatmine yönlendiren, Rabbimizi unutturan nimetten daha hayırlıdır. Gelelim ikinci meseleye. Gerek ibadetler gerekse bunun dışındaki hayır ve hasenat faaliyetleri çalışmayı, yorulmayı gerektirir. Bunlar fedakarlık isteyen işlerdir. Kimi zaman vaktinden, kimi zaman parandan, kimi zamansa güç ve enerjinden harcarsın. Hayırlı faaliyetler peşinde yorulmak, şerli, haram, günah olan bir şekilde dinlenmekten ya da günah olmasa bile yan gelip yatarak keyif çatmaktan elbette daha hayırlıdır. Rabbimiz bu sebeple ayette o halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul buyuruyor. Üçüncü mesele, helalinden az kazanç, haramdan gelen bol kazançtan bereketlidir. Bereket sayılara, hesap makinesine sığmaz. Helal haram sınırlarına riayet ederek, kırmızı çizgileri gözeterek, kul hakkına riayet ederek, kimseyi kırmadan, dökmeden, yalan söylemeden elde ettiğiniz az kazanç, bunları yok sayarak elde ettiğiniz çok kazançtan daha çok huzur, refah, mutluluk verir. Helal kazanç peşinde bedeniniz yorulsa da ruhunuz, kalbiniz, vicdanınız rahattır. Haram kazanç elde edip keyif çatarak bedeninizi dinlendirseniz bile ruhunuz, kalbiniz ve henüz ölmediyse vicdanınız rahatsızdır. Dördüncü mesele. Peygamberler dışındaki hiçbir insan masum, günahsız, hatasız değildir. Hal böyle olunca kimi zaman bilerek, kimi zaman bilmeksizin hatalar işleriz. Hata işleyenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir. Bir kimse düşünelim ki ibadetlerini yapmamış ya da dinin haram kıldığı içki, kumar gibi bir haramı işlemiş. Sonrasında pişman olmuş, Rabbine dönmüş. Artık kurallara titizlikle uyuyor. Bir başka kimse ise hayır hasenat yapıyor, günahtan uzak durmaya çalışıyor ama kendini büyük görüyor, kendini beğeniyor. Bu kimsenin ayağının kayması yakındır. Duamız, Rabbimiz nimetleri bir mesaj olarak algılayıp şükretmeyi, musibetleri bir mesaj olarak algılayıp sabretmeyi, hayırlı işler peşinde yorulmayı, helal yoldan kazanç sağlamayı ve bir hata ettiğimizde tövbe ederek onun dergahına hemen dönüş yapmayı bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin İncileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da...

0: da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 21 Temmuz 2026 Salı. Hicri takvime göre 7 Safer 1448. Rumi takvime göre 8 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı Kiram. Halid bin Velid radıyallahu anh. Halid bin Velid radıyallahu anh hicretten yaklaşık 39 yıl önce Mekke'de doğdu. Adet olduğu üzere temiz ve sağlıklı bir iklimde yetişmesi için çöldeki bir ailenin yanında 5-6 yıl kaldı. Onun yetişmesine önem veren babası ona kahramanlık, cesaret ve cömertlik gibi iyi hasletleri telkin ederdi. Ata binmeyi, savaşçılığı, süvari birliklerini sevk ve idare etmeyi, ayrıca okuma yazmayı öğrendi. Halid, Uhud Savaşı'nda müşrik ordularının başındaydı. Hazreti Peygamber'in mesajına başta uymasa da, İslam davetinin 19. yılında Müslüman olmuş, sonrasında 3 yıl kadar Hazreti Peygamber'in emrinde ve sohbetinde bulunmuştur. Başarılı bir komutan olarak İslam'a hizmet ettiği için Resulullah ona Seyfullah yani Allah'ın kılıcı unvanını vermiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in hilafeti döneminde Filistin ve Suriye kapılarını açan Ecnadeyn Savaşı'nda büyük bir zafer kazanmıştır. Hanımları ve çocuklarının çoğunun Suriye'deki veba salgınında öldüğü rivayet edilmektedir. Halid ömrünün son yıllarını geçirdiği Humus'ta vefat etmiştir. Bir hadis. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel daha faziletlidir diye sordum. Allah'a inanmak ve onun yolunda cihat etmek buyurdu. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Kamparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Yaklaşık 2,5 milyon adayın heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Toplam 13 birincinin çıktığı sınavda Kabataş Erkek Lisesi 3 birincilikte zirvede yer aldı. Alan yeterlilik testinden 2 soru değerlendirme dışı bırakıldı. Tüm oturumlarda kadın adayların katılım oranı erkekleri geride bıraktı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler tercih sürecine çevrildi. Tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze kentinin güneyindeki Es-Selasin Caddesi'nde bulunan El Mısri ailesine ait evin bombalanması sonucu bir anne ile 3'ü kız 4 çocuğu şehit oldu. Ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 1168'e ulaşırken, Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılardaki toplam can kaybı ise 73.293'e yükseldi. Türkiye'nin desteğiyle inşa edilen Avrupa'nın ilk çevre dostu camii Cambridge Merkez Camii, İngiltere Kralı 3. Charles'ı ağırlayarak tarihi bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Müslüman karşıtlığı ve ayrımcılığın arttığı bir dönemde gerçekleşen ziyarette, Kral Charles caminin mimari yapısı ve hizmetleri hakkında bilgi alarak Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. İngiliz tarihinde bir ilk olan ziyaret sembolik bir anlam taşıyor. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirttiği mesajı ve Türkiye'ye davet mektubu krala takdim edildi. Kral Charles ise Türkiye'ye gitmeyi çok istediğini belirterek daveti memnuniyetle karşıladı. Hacı adayları yarın kura heyecanı yaşayacak. 2027 yılında hacca gidecek isimler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 10.30'da noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Suudi Arabistan'ın hac takvimini erken tamamlama talebi nedeniyle her zamankinden daha erken çekilen kuraya bu yıl 1.878.046 kişi katılacak. Türkiye'ye tahsis edilen 84.942 kişilik hac kotası kapsamında hacı adayları belirlenecek. İlk hac kafilesi 18 Nisan 2027'de yola çıkacak. Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan'da temiz suya erişimde zorluk yaşayan bölgelerde hizmete aldığı 23 su kuyusu ve vakıf çeşmesiyle binlerce insanın hayatına dokundu. İnsani yardım faaliyetlerini eğitim alanında da sürdüren TDV, ülke genelinde eğitim gören 5000 öksüz ve yetim öğrenciye okul çantası dağıtarak desteğini sürdürüyor. Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Doktor Emrah Kandemir, aziz milletin yardımlarının coğrafyaları aşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Haziran ayı alansal yağış raporuna göre, Türkiye genelinde yağış miktarı geçen yılın aynı ayına göre %90 artış gösterdi. Metrekareye ortalama 23,7 kilogram yağışın düştüğü Haziran ayında, il bazında en fazla yağışı 121,1 kilogramla Rize, en az yağışı ise 0,3 kilogramla Mardin aldı. Bölgesel bazda yağışlar yıllık normallerin %30 altında kalsa da Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde geçen yıla kıyasla %100'den fazla artış kaydedildi.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleriyle akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 34, İstanbul ve Eskişehir 32, İzmir ve Antalya 38, Trabzon 27, Erzurum 30, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 47, Kudüs 33, Lefkoşa 39, Girne 35, Saraybosna 22, Gümülcine 33 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Yozgat vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Orada Çapanoğlu Camii Şerifi bizleri beklemekte. Efendim, Yozgat şehrinin merkezi bir yerinde, Cumhuriyet Meydanı yakınında, İstanbuloğlu Mahallesi'nde bulunan yapı, halk arasında Büyük Cami veya Ulu Cami diye anılmakta. Kesme taştan inşa edilmiş olan Cami-i Şerif iki ayrı yapı evresi göstermekte. İçeri cami denilen ve binanın güney parçasını teşkil eden bölüm, harimin orta kapısının üzerindeki iç kitabeye göre Bozok Sancağı valisi Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından Hicri 1193 yılında yaptırılmış. Bu bölüme kuzeyden eklenmiş olan ve dışarı cami diye anılan mekansa, günümüzdeki giriş revakına açılan kapı üzerindeki kitabeden anlaşıldığı üzere, Mustafa Bey'in kardeşi Süleyman Bey tarafından yine Hicri 1208 tarihinde inşa ettirilmiş. Cami-i Şerif'in elde bulunan vakfiyelerinden ilki, banisi Mustafa Bey'in 1 Muharrem 1195, diğeri kardeşi Süleyman Bey'in 23 Safer 1208 ve oğlu Abdülfettah Bey'inki ise 19 Recep 1212 tarihlerini taşımakta. Binanın esasını oluşturan güney bölümü dikdörtgen planlı. Harimin büyük bir kısmının üzeri iki kalın fil ayağı ve üç duvar üzerine istinad edilen 15 metre çapında bir kubbeyle örtülmüş. Geçiş elemanı olarak dört köşeye birer tromp yerleştirilmiş. Harimin kuzey kısmında bu kubbe altı mekanına hazırlık teşkil eden enlemesine dikdörtgen bir bölüm bulunmakta. İki kemerle üç bölüme ayrılmış olan bu mekanın üst katı mahfil olarak düzenlenmiş. Üzeri ise iki yanda birer küçük kubbe, ortada aynalı tonozla örtülmüş. Önceleri içeri Cami-i Şerif'in son cemaat yeri iken, ilave mekanla bitişince fonksiyonu değişmiş olan dikdörtgen bölümün üzerinde de bu örtü sistemi aynen tekrarlanmış. Dört çifte sütunla bağlantılı olan sivri kemerler dışarı cami denilen üç bölümlü diğer mekana açılmakta. Bu bölümlerden yanda yer almakta olan iki tanesi birer kubbe, ortada bulunanı ise bir aynalı tonozla örtülmüş. Bu mekanda dışarıya üç kapıyla açılmakta. Caminin kuzey cephesinin önünde iki basamakla inilen uzunlamasına bir seki yer almakta. Cümle kapısının önündeki tekne tonozlarla bir kubbeciğin örttüğü, 8 sütun tarafından taşınan ve son cemaat yeri görevi yapan revak daha geç bir tarihte eklenmiş durumda. İç süslemesi ve mimari aksamı ile Batı sanata etkisini taşıyan bu yapı, Türk barokunun Anadolu'daki en önemli örneklerinden birini teşkil ederse de aynı üslupta İstanbul yapılarına göre daha sade olduğunu görmekteyiz. Kıymetli dostlar, harim duvarları ve fil ayakları damarlı mermer görünüşünü verecek şekilde boyanmış. Bej, kirli beyaz ve yeşil mermerden işlenmiş olan mihrabı iki yandan çifte sütunlarla sınırlanmış. Taç kapıdaki zengin süsleme burada da tekrarlanmış. Aynı gösteriş ve zengin kompozisyon renkli mermerden çok dekoratif bir şekilde işlenmiş olan minberde de görülmekte. Cami bu taş süslemelere ilaveten kalem işleriyle peyzaj ve natürmortlardan oluşan tasvirlerle bezenmiş. Yapılan son onarımlar bu kalem işlerine zarar vermişse de özellikle mahfilin kubbe ve tonozu içinde çiçek, kıvrık dallar ve yapraklardan meydana gelen barok tarzında süsleme orijinal kalabilmiş. Ayrıca mahfil tonozunda barok süsleme

0: işlemeli çerçeveler içine alınmış panolarda cami tasvirleri ve çeşitli meyvelerden oluşan resimler yer almakta. Kıymetli dostlar, geniş bir avlunun içinde yer alan Cami-i Şerif'in şadırvanı kuzeybatı köşesinde yer almakta. Kalan eski parçaların da kullanılmasıyla ilk yapısını hatırlatacak şekilde yeniden inşa edilmiş. Abdest muslukları Cami-i Şerif'in kuzey duvarına bitişik ve üzeri sütunlu bir sundurmayla örtülü. Hazire içeri camiyi hemen hemen dışarıdan üç yönden kuşatmakta. Yüksek bir duvarla çevrilmiş olan avlunun doğudan ve batıdan kapıları bulunmakta. Bugün caminin tamamı bakımlı ve ibadete açık durumda, hamdolsun. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Yozgat vilayetimize doğru yola çıkıp Çapanoğlu Camii Şerifini ziyaret ettik. Yine tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak, sofra sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün barımı alsın da hüda.

0: değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına, çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
3: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.
6: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

şefkat, destek, görülme, anlaşılma ihtiyacıdır. Evet, tüm bu zorluklara rağmen yaşadığımız dönemin elbette çok iyi tarafları da var. Bugünün ebeveynleri belki de tarihte eşit

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 21 Temmuz 2026 Salı. Hicri takvime göre 7 Safer 1448. Rumi takvime göre 8 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı Kiram. Halid bin Velid radıyallahu anh. Halid bin Velid radıyallahu anh hicretten yaklaşık 39 yıl önce Mekke'de doğdu. Adet olduğu üzere temiz ve sağlıklı bir iklimde yetişmesi için çöldeki bir ailenin yanında 5-6 yıl kaldı. Onun yetişmesine önem veren babası ona kahramanlık, cesaret ve cömertlik gibi iyi hasletleri telkin ederdi. Ata binmeyi, savaşçılığı, süvari birliklerini sevk ve idare etmeyi, ayrıca okuma yazmayı öğrendi. Halid, Uhud Savaşı'nda müşrik ordularının başındaydı. Hazreti Peygamber'in mesajına başta uymasa da, İslam davetinin 19. yılında Müslüman olmuş, sonrasında 3 yıl kadar Hazreti Peygamber'in emrinde ve sohbetinde bulunmuştur. Başarılı bir komutan olarak İslam'a hizmet ettiği için Resulullah ona Seyfullah yani Allah'ın kılıcı unvanını vermiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in hilafeti döneminde Filistin ve Suriye kapılarını açan Ecnadeyn Savaşı'nda büyük bir zafer kazanmıştır. Hanımları ve çocuklarının çoğunun Suriye'deki veba salgınında öldüğü rivayet edilmektedir. Halid ömrünün son yıllarını geçirdiği Humus'ta vefat etmiştir. Bir hadis. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel daha faziletlidir diye sordum. Allah'a inanmak ve onun yolunda cihat etmek buyurdu. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
1: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: hayırlı akşamlar. Az sonra.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.
2: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli. Bazen güneşli. Bazen yağmurlu. Bazen sükunet. Bazen vaveyla.
3: Hayat bu.
2: Birden başlar bazen. Ve başladığı gibi bitiverir ansızın.
3: Bitiverir ansızın.
2: Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken, biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
4: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Yaklaşık 2,5 milyon adayın heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Toplam 13 birincinin çıktığı sınavda Kabataş Erkek Lisesi 3 birincilikle zirvede yer aldı. Alan yeterlilik testinden 2 soru değerlendirme dışı bırakıldı. Tüm oturumlarda kadın adayların katılım oranı erkekleri geride bıraktı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler tercih sürecine çevrildi. Tercih işlemleri 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze kentinin güneyindeki Es-Selasin Caddesi'nde bulunan El-Mısri ailesine ait evin bombalanması sonucu bir anne ile 3'ü kız 4 çocuğu şehit oldu. Ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 1168'e ulaşırken Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılardaki toplam can kaybı ise 73.293'e yükseldi. Türkiye'nin desteğiyle inşa edilen Avrupa'nın ilk çevre dostu camii Cambridge Merkez Camii, İngiltere Kralı 3. Charles'ı ağırlayarak tarihi bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Müslüman karşıtlığı ve ayrımcılığın arttığı bir dönemde gerçekleşen ziyarette, Kral Charles caminin mimari yapısı ve hizmetleri hakkında bilgi alarak Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. İngiliz tarihinde bir ilk olan ziyaret sembolik bir anlam taşıyor. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirttiği mesajı ve Türkiye'ye davet mektubu krala takdim edildi. Kral Charles ise Türkiye'ye gitmeyi çok istediğini belirterek daveti memnuniyetle karşıladı. Hacı adayları yarın kura heyecanı yaşayacak. 2027 yılında hacca gidecek isimler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 10.30'da noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Suudi Arabistan'ın hac takvimini erken tamamlama talebi nedeniyle her zamankinden daha erken çekilen kuraya bu yıl 1.878.046 kişi katılacak. Türkiye'ye tahsis edilen 84.942 kişilik hac kotası kapsamında hacı adayları belirlenecek. İlk hac kafilesi 18 Nisan 2027'de yola çıkacak. Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan'da temiz suya erişimde zorluk yaşayan bölgelerde hizmete aldığı 23 su kuyusu ve vakıf çeşmesiyle binlerce insanın hayatına dokundu. İnsani yardım faaliyetlerini eğitim alanında da sürdüren TDV, ülke genelinde eğitim gören 5000 öksüz ve yetim öğrenciye okul çantası dağıtarak desteğini sürdürüyor. Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Doktor Emrah Kandemir, aziz milletin yardımlarının coğrafyaları aşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Haziran ayı alansal yağış raporuna göre, Türkiye genelinde yağış miktarı geçen yılın aynı ayına göre %90 artış gösterdi. Metrekareye ortalama 23,7 kilogram yağışın düştüğü Haziran ayında, il bazında en fazla yağışı 121,1 kilogramla Rize, en az yağışı ise 0,3 kilogramla Mardin aldı. Bölgesel bazda yağışlar yıllık normallerin %30 altında kalsa da Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde geçen yıla kıyasla %100'den fazla artış kaydedildi.
0: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleriyle akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 34, İstanbul ve Eskişehir 32, İzmir ve Antalya 38, Trabzon 27, Erzurum 30, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 47, Kudüs 33, Lefkoşa 39, Girne 35, Saraybosna 22, Gümülcine 33 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz?

0: gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 21 Temmuz Salı akşamında sizlerle birlikteyiz. 18-12 Türkiye saatleri. Akşamımız bereketli, huzurlu, keyifli olsun efendim. Güzel bir birlikteliğe adım attığımız şu dakikalarda selamlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz tabii ki. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Eve dönüş yolculuğunda olan, yolda olan değerli dinleyicilerimiz, trafikte olan değerli dinleyicilerimiz, yolda kulaklık da bizlere kulak veren değerli dinleyicilerimiz, mesaide olan, mutfak grubunda olan bizleri şu anda farklı illerde, özellikle ülke dışında dinleyen, dünya üzerinde farklı ülkelerde bizlere kulak veren değerli dinleyicilerimiz, her birinize sevgilerimizi, hürmetlerimizi, selamlarımızı iletiyoruz efendim. Sizlerin o kıymetli cümlelerinizi, istek eserlerinizi bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla programımız başlıyor efendim. Güzel bir eserle başlangıç yapalım, açılış yapalım. Ardından sizin belirlediğiniz eserlerle devam edeceğiz. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı hemen sizlerle buluşturmak isteriz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Eskişehir'den Berk ben. Annem mutfakta sizleri dinlerken yazmamı rica etti. Annem ve benden canım babama çok selam olsun. Tüm kavuşma ilahileri güzel aileme gelsin. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar olsun. Çağatay abicim hayırlı akşamlar efendim. Aydın'dan Fatih severek dinliyorum programınızı. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz efendim. Hakşerleri Hayreyler eserini eşim, çocuklarım, anne babam ve bütün İslam alemi için istiyorum. Teşekkür ediyoruz, bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Aydın'a sevgiler, selamlar güzel memleketimize. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. İstek eserlerinizi bekliyoruz. Sevdiğiniz insanlara armağan edebilirsiniz. İsimleri de yazıp gönderebilirsiniz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz hemen mesajınızla efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz herkese. Aleyküm selam, sağlık, sıhhat, esenlikler diliyoruz sizlere ailecek. Ve Gül Yüzünü adlı eseri rica ediyoruz. Bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine hediyemiz olsun. Ahmet, Oğuzkan, Fatma, Berber. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz bizler de size. Tabii ki bütün eserlerimiz armağan olsun ama bu güzel kıymetli eserde inşallah sizlere armağan etmeye gayret göstereceğiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sizleri severek keyifle dinliyoruz. Diyanet Radyomuza selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bayburt'tan sevgiler, selamlar. Bizden de Bayburt'a selam olsun. Dinleyelim hemen sıradaki istek eserimizi. Ardından tekrar mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Akşam yoklamasındayız. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 1 gram altını bile kapınıza getiren
2: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.
4: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim hemen mesajlarımızla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. İstanbul'dan Tuğba ben. Eşref Ziya'dan Yollar Senindir eserini dinletirseniz sevinirim. Herkese armağan olsun ve selam. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de sizlere armağan olsun. Bütün eserlerimiz armağan olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar, ben Kamil Altu. Sıradaki eser hasta olup şifa bekleyen bütün hastalarımıza gelsin. Radyo çalışanlarımıza armağan olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim, Allah razı olsun. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Bizlerle birlikte olan, sesimizi duyan bütün dinleyicilerimiz, selamlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir Mecelle'den Dersler programı ile daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi: اِذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ يُضَافُ الْحُكْمُ اِلَى الْمُبَاشِرِ kaidesi olacak. Kaide şunu söylüyor: bir fiili ve eylemi bizzat gerçekleştiren kişi ile o fiilin işlenmesine yardımcı olan ve sebep olan kişi bir arada bulunduğunda, işlenen fiilin hükmü o fiili bizzat işleyen kişiye izafe edilir. Bir eylemi ve bir fiili bizzat işleyen kişi mübaşirdir. O işin ve fiilin işlenmesine veya meydana gelmesine sebep olan kişi de mütesebbiptir. Daha önceki derslerimizde de ifade edildiği üzere, fiili bizzat işleyen kişinin kendisi müessir illettir. Hükümlerin de illet ve gerekçelerine izafe edilmesi esastır. Zira mütesebbip, fiil ile bunun sonucunda ortaya çıkan telef ve benzeri neticenin arasına başka birinin eyleminin, fiilinin girdiği kişidir. Mübaşir ise gerçekleştirdiği eylem ile bu eylem sonucunda ortaya çıkan netice arasına başka birinin fiili girmeksizin fiili bizzat gerçekleştiren kişidir. Dolayısıyla fiilin bizzat mübaşire izafe edilmesi daha mantıklı ve uygundur. Ancak telef sonucuna götüren sebebin tek başına bu sonucu doğurması durumunda hüküm mütesebbibe izafe edilir. Mesela iki şahıs birbirleriyle mücadele ederken biri diğerinin elbisesine sarılıp şahsın cebinden bir şeyin düşüp telef olmasına neden olsa veya şahsın sakatlanmasına neden olsa, bu sarılan şahıs tazminle yükümlü olur. Oysa sarılan kimse mütesebbip, cebinden bir şey düşüren kişi ise mübaşirdir. Fakat sarılan kişinin bu mücerret eylemi şahsın cebinden bir şeyin düşüp telef olmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla sebebin kendisi direkt olarak, yani mübaşereten telef sonucunu ortaya çıkarmışsa, bu durumda hüküm

0: tesebbibe uygulanır. Değerli dinleyenler, aynı şekilde vali veya yöneticinin emri ve izni olmaksızın bir şahsın umuma açık olan bir yolda açmış olduğu kuyuya bir başka şahıs dikkatsiz davranarak bir vatandaşın hayvanını düşürüp itlaf etse, hayvanı bizzat kuyuya düşürüp itlaf eden kişi tazminle yükümlü olur. Zira sadece kuyu kazmış olmak söz konusu hayvanın telef olmasını gerektirmez. Hayvanın telef olması kazılmış olan kuyuya onu düşüren kişinin eylemiyle gerçekleşmiştir. Yani esas müessir illet budur ve bu fiille hayvanın telef olması arasına başka bir eylem girmemiştir. Dolayısıyla tazmin yükümlülüğü işlemiş olduğu fiil ile hayvanın telef olması arasına başka bir eylemin karışmadığı mübaşire aittir. Ancak söz konusu hayvan kazılmış olan bu kuyuya kendiliğinden düşüp telef olsa, bu durumda kuyuyu kazan kişinin hayvanı tazmin etmesi gerekirdi. Aynı şekilde bir kişi başkasına ait olan koruma altındaki bir malın yerini hırsıza tarif etse veya hırsızı oraya gönderse, hırsız da bu malı çalsa, çalınan malı hırsızın tazmin etmesi gerekir. Ona yol gösteren veya tarif eden kişinin tazmin yükümlülüğü yoktur. Değerli dinleyenler, bu kaide ile ilgili bir takım istisnalardan söz edilmiştir. Mesela kendisine bir şey emanet bırakılmış olan kişi, yani mudi', hırsıza bizzat emanet olan malın yerini gösterse, hırsız da o emanet malı çalsa, koruma ve güvenliği ihlal ettiği için bizzat malı tazmin etmekle yükümlü olur. Ancak hırsıza engel olmaya çalışır da buna rağmen hırsız malı güç kullanarak zorla alırsa mudi'in tazmin yükümlülüğü olmaz. Bir olaya şahitlik eden şahitlerin şahitliğine dayalı olarak karar veren hakimin hükmünden sonra şahitler şahitliklerinden vazgeçseler, yani şahitlikten dönseler, şahitlikleri sebebiyle neden oldukları zararı tazmin etmekle yükümlü olurlar. Oysa ki şahitler mütesebbip, hakim ise mübaşirdir. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bu program için bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka mecelleden dersler programında tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Mecelleden dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Reklam.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına, çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İşe bilerek başlayıp başarıyla bitirebilmek için akıl gerekliyse de insanın gönül sahibi de olması gerekir. Gönül gözü olmazsa kafa gözünün yararı yoktur. Akıl olmazsa insan gönlünden yeteri kadar yararlanamaz. Akıl, anlayış ve bilgi kimde tam olarak varsa o kişi tam yararlanılacak biridir.

Bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız. Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz," buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Tufan yaklaşırken. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Nuh, Allah'ın kendisine verdiği görevi yerine getirmişti. Geminin yapımı tamamlanmıştı. 3 katlı gemi muhteşem görünüyordu. Hazreti Nuh her şeyi en ince detayına kadar hesaplamıştı. İnsanların, hayvanların, yiyeceklerin yerleri belliydi. Uçan, yürüyen, sürünen bütün hayvanlar için özel bölmeler vardı. Bundan sonra ne olacağını ise kimse bilmiyordu. Hazreti Nuh ve mümin olan çocukları zaman zaman gemiye gidip bir eksik var mı diye kontrol ediyorlardı. Başlangıçta gemiye bir zarar vermesinler diye Müslümanlar nöbet tutsa da sonradan vazgeçtiler. Çünkü ne zaman birileri gemiye zarar vermeye kalkışsa pişman oluyordu. Ya bir hayvanın saldırısına uğruyor ya da kendini yaralıyordu. İnkarcılar kendi aralarında gemiden söz ederken Hazreti Nuh'la alay ediyorlardı. Ama etraf tenhalaşınca meraklarına yenilip gemiyi izlemeye gidiyorlardı. Hazreti Nuh'un haklı olma ihtimali akıllarına geldiğinde ise ürperiyorlardı. Bu gemiyi yüzdürecek kadar suyun toplanması dünyada canlıdan eser bırakmazdı. Böyle bir felaketten kurtulmak için hangi dağın zirvesi yeterli olabilirdi ki? İnsanların aklı karmakarışıktı. Sohbetleri dönüyor dolaşıyor Hazreti Nuh'un gemisine geliyordu.
2: Gördün mü Nuh'un gemisini?
3: Gördüm ama gemi denir mi ona bilmiyorum. Küçük bir dağ gibi.
1: İnsan ömrünü niye böyle bir şeye adar ki?
3: Nuh gemi yapacağım deyip ağaç dikmeye başladığında benim oğlum küçücüktü. Şimdi kendi boyunda çocukları var.
1: İyi bir marangoz olduğu kesin. Ama yaşlandıkça aklı zayıfladı. En yakın deniz bizden yüzlerce kilometre uzaktayken karada bir gemi yapmanın akılsızca bir iş olduğu kesin.
3: Bana sorarsan ben de akıllıca bulmuyorum. Bu geminin yüzmesi için dünyanın bütün sularının buraya toplanması lazım. Ama aklımı karıştıran bir şey var.
1: Nedir o?
3: Bugüne kadar Nuh'un hiç yalan söylediğini gördün mü?
1: Hayır, görmedim.
3: Peki bir başkasından duydun mu onun yalan söylediğini?
1: Yok, hayır, duymadım.
3: Ben de öyle. Onun verdiği sözü bir defa yerine getirmediğini görmedim.
1: Ne demek istiyorsun?
3: Her şey ortada değil mi? Ömrü boyunca yalan söylemeyen birisi durup dururken dünyanın en büyük yalanını söyler mi? O tufanda dağların zirvesinin bile sular altında kalacağını söylüyor. Ya doğruysa?
1: Bilemiyorum. Bence dediği kadar büyük bir sel olmaz. Yağan yağmurlar onun gemisini alıp uzaklara götürecek. Hepsi o kadar. Biz ondan kurtulacağız, o da bizden kurtulacak.
3: Bu kadar kolay mı olacak yani? O halde kral dermesin neden bu kadar telaşlanıyor?
1: Ne yapıyor ki?
3: Haberim yok deme sakın. Dağın zirvesine sağlam bir kale yaptırmış. Ve aylarca yetecek kadar yiyecek depolamış diyorlar.
1: O zaman tufan olacağını bal gibi inanıyor.
3: İnanmasa bu kadar zahmete girer mi?
1: Olan yine biz fakir fukarayı olacak desene.
3: Bütün fakirleri kendine ortak etme istersen.
1: Ne demek istiyorsun?
3: Şu bizim beğenmediğimiz, fakir diye alay ettiğimiz, horladığımız fakirler var ya.
1: Nuh'a iman edenlerden mi söz ediyorsun?
3: Evet, Nuh onların tamamına yetecek kadar yer ayarlamış diyorlar.
1: Bilemiyorum. Benim de bir kardeşim var onların arasında.
3: Sana da bir yer açar ha, ne dersin?
1: Hiç sanmıyorum. Onlar Nuh'un Rabbine iman edenleri bir aile sayıyorlar. Diğerlerini değil.
3: Ne yani? Nuh inanmayan oğlunu gemiye almayacak mı? Ya da peygamberliğini kabul etmeyen karısını?
1: İman etmedikleri sürece gemiye alacağını sanmıyorum. Karısı zaten ben bilmem diyormuş. Oğlu ise kararsız.
3: Annesiyle kalır bence.
1: Var mısın Bahse? Tufandan sonra nasılsa seni bulamam diyorsun ha? Kurnazlığın üstünde.
3: Sahi, bir gün sular anında yükselmeye başlarsa ne yaparsın?
1: İlk yağmur damlasıyla beraber arkama bakmadan koşarım. En yakın dağın zirvesine tırmanırım.
3: Sen ne yapacaksın?
1: Hemen arkanda olacağım.
4: Onlar alaycı bir tarzda konuşurken şehrin diğer semtlerinde insanlar suları taşan kuyulardan söz ediyordu. Daha önce kova sarkıtarak su aldıkları kuyular ağzına kadar su dolmuştu. Bazı dereler de insanın karşıya geçemeyeceği kadar yükselmişti. Herkes acaba Nuh gerçekten doğruyu mu söylüyor diye içinden geçiriyor ama kendisine bile itiraf edemiyordum.
1: Tufan yaklaşıyor ama kimse fark edemiyordu.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Sular dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi övüş Eyyub ile, gözü yaşlı Yakup ile, ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Hamdü şükrullah ile, vasfı kul hüvallah ile, daima zikrullah ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kilu kalini, baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni.

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel mısraların sahibi Aşık Yunus'tan bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Yunus Emre hakkında araştırma yapan hemen her araştırmacının üzerinde ittifak ettiği husus, birden fazla Yunus'un varlığı meselesidir. Tam olarak kaç farklı Yunus olduğu hala net olmamakla birlikte, bildiğimiz Yunus Emre'nin dışında Bursalı Aşık Yunus'un varlığı genel olarak kabul görmektedir. Bursa İl Halk Kütüphanesi 882 numaralı mecmuada Yunus Emre ile Aşık Yunus'un şiirleri tefrik edilmiş ve farklı başlıklar altında sıralanmıştır. Dahası Aşık Yunus şiirlerinde Emir Sultan'dan da bahsetmektedir. Bu bilgiler ışığında Aşık Yunus'un 15. yüzyılda yaşayan Emir Sultan'a intisap etmiş bir Kübrevi dervişi olma ihtimali kuvvetlidir.

aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçüp aşkın şerabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşıkam şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilm-i şefaat kanı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Aşık Yunus'un Yunus Emre'den yaklaşık bir asır sonra yaşamış olduğu düşünülmektedir. Şiirlerindeki üslup benzerliği, onun Yunus Emre etkisi altında kalmış bir şair olduğunu göstermektedir. Niyazi-i Mısri tarafından keşfedilen kabri veya makamı Bursa'da bulunmaktadır. Türbe daha sonra Yedekçizade Ali Efendi tarafından tamir ettirilmiştir. Günümüzde bestelenen Yunus şiirlerinin bir kısmı ona aittir. Dertli Dolap, Şol Cennetin Irmakları, Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed, Göçtü Kervan Kaldık Dağlar Başında gibi halk arasında ezbere bilinen ilahiler, Bursalı Aşık Yunus'un ilahileridir. Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri Aşık Yunus'un bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri. El ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi? Kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyu verirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Herkes kendi kaderini izler. Mutluluğunu kaybetmiş kişi, mutluluğu değil de mutsuzluğu ararsa, başkalarının yoluna ektiği dikenlerin kendi ayağına battığını görür. Ey dünyada diken tohumu eken kişi, sakın ektiğin dikeni gül bahçesinde arama. Ey bize dünyadaki zor işleri kolaylaştıran Allah'ım, dünyada olmayacak şeylerden, faydasız işlerden bizi kurtar. Manen kör olan, önünü göremeyen, haktan gelen imtihanlarda başarıya ulaşamayan ve perdeli olan göz nasıl gözdür? Ey başkalarına ağlayan göz, bir müddet otur da kendin için ağla. Ağaç dalı ağlayan bulutun yüzünden yeşerir, tazelenir. Mum ağlayıp gözyaşı dökünce daha da parlar, daha da fazla ışık saçar.

Anus bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Anus bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı var.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selam aleyküm. Hasan Sandık'tan "Ben Hep Seni Düşünürüm" eserini rica ediyorum. Bu parçayı sevgili eşim Emine Hanım gibi tüm Allah ve Resulullah sevdalıları için diyorum. Hayırlı akşamlar. Aşktan...

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ben Mersin'den Ayşe ve Tülöz Toprak. Sıradaki parçayı tüm Müslümanlar için istiyorum.

Merhaba Diyanet Radyo, ben İstanbul'dan Rabia. Sizden Mustafa Demirci'den Sultanım ilahisini rica ediyorum. Bu ilahi çok sevdiklerime ve beklediklerime gelsin. Teşekkürler, iyi yayınlar.

0: Hayırlı akşamlar, tüm Ayhan. Sizleri İstanbul'dan dinliyorum. Sıradaki ezgiyi tüm dinleyenlere ve aileme istiyorum. İyi yayınlar.
1: I'm only new love, when I knew love of thee, I sealed up my heart against

0: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyoruz. Ben Büşra.
1: Ben de Enes.
0: Bu akşam yeğenimle beraber sizleri dinleyip istifade ediyoruz. Agah'tan Ol Periveş Dilberi Dildar'ı gördüm ben bugün eserini istiyoruz. Şimdiden çaldığınız için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi dinlemeler.

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Fatih Koca'dan La Mekan ilahisini istiyorum. Bu ilahiyi eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar. Sana

0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sizi İstanbul'dan dinlemekteyiz. Eşref Ziya'dan Sensin Gülüm ezgisini
1: anneme gönderiyorum. Çalardığını sevinirim.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Hayırlı yayınlar.

akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Canım kızım için ve damadım için kardan aydınlık ilahisini istiyorum. Hayırlı akşamlar Kahramanmaraş Aşin.

Esselamun aleyküm. Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Bu eseri tüm İslam alemine gelsin. Gönlü güzel insanlara gelsin. Teşekkür ederim. Dağlar.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Allah, Kur'an'da elçilerine ve mümin kullarına yardım edeceğini bildiriyor. Fakat görüyoruz ki Müslümanlar savaşta yeniliyor, tartışmalarda mağlup oluyor, gelişmişlikte geri kalıyor. Burada bir çelişki yok mu sizce?
2: Kitabın da, hayatın da ortasından soruyorsun. İnsanlar genellikle bu tür soruları ve serzenişleri kötü duruma düştüklerinde, yardıma muhtaç olduklarında dile getirirler. Rahattayken, bolluktayken, mutluyken hiç akıllarına gelmez. Denizde fırtınaya yakalandığında, uçak türbülansa girdiğinde, bir sıkıntıya maruz kaldığında Allah'ın yardımı aklına gelir insanoğlunun. O da haklı. Muhtaç olduğu zaman yardım ister insan. Yoksa neden istesin ki? Birisi hocaya oğlundan şikayetlenerek, "Efendim, bizim oğlan sınav zamanları namaz kılıyor, sair zamanlar aksatıyor," demiş. Hocanın cevabı ilginç. Kerata zor zamanda kime başvuracağını iyi biliyor.
1: İyi de hocam, biz yardım istemeyi değil, yardım yapılmamasını soruyoruz.
2: İstemeden yardım yapılır mı güzel kardeşim? Önce istemesini bileceğiz, istemenin şartlarını yerine getireceğiz, imkanlarımıza bakacağız. Daha da önemlisi, istediğimiz yerine geldiğinde hakkını verebilecek miyiz, altından kalkabilecek miyiz, bunun da hesabını yapacağız. Herkes makam ve zenginlik peşinde layık olup olmayacağını, hakkını verip veremeyeceğini düşünen kaç kişi var?
1: Hocam, biz bir sıkıntıdan kurtulalım dedik, siz işi zora soktunuz.
2: Dünyada yaşamanın kolay olduğunu kim söyledi? Dünya bir yarış meydanı. Taşıyabileceğin kadar yükleneceksin. Kaldırabileceğin yükün altına gireceksin. Yüce Allah kullarına acıyor da kullar kendilerine acımıyor. Anadolu insanı ne güzel demiş. Allah dağına göre kış verir. Allah'ın verdiğine razı olunmalı, şükredilmeli ki daha fazlasını versin. Kendini de düşünmeli insan. Ağır yükün altına girip ezilmemeli. Az alıp başkasına muhtaç olmamalı. Nitekim hac ibadeti, sağlık ve mali imkanı olanlara farzdır.
1: Hocam, sorunu getirip bize bağladınız.
2: Evet, sorun biziz zaten. Yüce Allah bilmemiz için akıl, irade ve duyular, iş yapmamız için güç vermiş. Bu imkanları kullanmadan halkımızın deyimiyle armut piş ağzıma düş.

0: öyle. Önce şairin ifadesiyle ben neyim ve bu hal neyin nesi diye bir sormalı. İmkanları ve şartları görmeli, değerlendirmeli ve ardından kendine uygun seçimlerde bulunmalı ki ona göre bir istek listesi oluştursun ve bir planlama yapabilsin. Bir adam tabibe gidiyor, ben çok hastayım diyor. Tabip, şikayetiniz nerenizden diye soruyor. Hastanın cevabı, doktor değil misin? Sen bileceksin şeklinde. Tabip, bu hastaya nasıl bir teşhis ve tedavide bulunabilir?
1: İyi de, Yüce Allah her şeyi biliyor. İnsanların istemesine bile gerek yok.
0: Yüce Allah her şeyi biliyor ama hiçbir şeyi de boşa yaratmış değil. Biz bazen olaya tek taraflı yaklaşıyoruz ve esas noktayı kaçırıyoruz. Yüce Allah herkesin ihtiyacını hiçbir çaba ve çalışma olmaksızın karşılayacaksa, o zaman akla, iradeye ve duyulara ne ihtiyaç var? Bunlar boşa mı yaratıldı? Öte yandan herkesin istediği her an yerine gelecekse, evrende bir düzen ve işleyiş kanunu olmasına ne gerek var? Eğer Yüce Allah evrene bir işleyiş kanunu koymuşsa, insana akıl ve irade vermişse, bunların dikkate alınması ve kullanılması gerekmez mi?
1: Öyleyse yardım istemede şartların ve imkanların gözetilmesi gerekiyor.
0: Tam da öyle. Şunu bilelim ki bu tür şikayetler ve sorunlar yüzyıllardır sorulmuş ve hala soruluyor. Söz gelimi 1000 yıl önce yaşamış olan İmam Maturidi'ye de sorulmuş. O da 2 örnekle açıklamış.
1: Nedir o örnekler hocam?
0: Birincisi, neden Müslümanlar savaşlarda yeniliyorlar? Yüce Allah'ın sevgili kulu Hazreti Peygamber zamanında yenilmişler. Maturidi'nin verdiği cevap, şartlar ve imkanlar gözetilmezse yenilgi kaçınılmazdır. Yüce Allah koyduğu kanunlara uyulduğu ve yarattığı imkanların kullanıldığını görmek ister. Sabretmek boş oturmak, şükretmek sadece şükürler olsun demek değildir. Şartlara ve imkanlara bakmak, ona göre planlama yapmaktır. Aksi tutum, Allah'ın kanunlarını umursamamak ve imkanlarını göz ardı etmek olur. Savaşa çıkıyorsan, şartları gözetecek, kendini ve düşmanını tanıyacaksın. Hazırlıklarını yapacak, birlik ve dirliğini sağlayacaksın. Bunlar olmazsa, yenilgi kaçınılmazdır. Nitekim Uhud Savaşı'nda okçuların Hazreti Peygamber'in emirlerini dinlemeyip yerlerini terk etmeleri yenilgiyi getirmiştir. Ne Hazreti Peygamber ne de sahabiler dönüp Allah'ı suçlamamışlar ve kendilerine yardım etmediğini düşünmemişlerdir. Şu bilinmelidir ki başarıda akıllı planlama ve sağlam irade çok önemlidir. Bu bilinçli ve kararlı harekettir. Ondan sonrası Allah'a kalmıştır. Tevekkül de bundan sonra başlar. Eğer hala başarılı olunmamışsa, sabırla başarı yolları aranmalı, planlar tekrar gözden geçirilmeli, Allah'a dua ederek işlerin kolaylaşması ve başarılması talep edilmelidir. Öte yandan tutulan yol yanlışsa derhal dönülmeli, doğruysa başarı için Allah'tan umut kesmeden kararlı bir şekilde devam edilmelidir. Bütün bu değerlendirmeler Allah'ın indirdiği kitap ve elçisinin sünnetinin kılavuzluğunda akıl ve irade imkanlarının kullanılmasıyla olur ancak.
1: İkinci örnek demiştiniz.
0: İkincisi ise bilimsel ve düşünsel tartışmalarda Müslümanların mağlup olması, geri kalması. Bilimsel ve düşünsel noktada başarının 2 sırrı var. Ömrünü ilme adamak, uygun ve başarıya götürecek bir yöntem izlemek. Eğer bu ikisinden birisi yoksa, başarısızlık yine kaçınılmazdır. Aslında 2 örnek birbirinden bağımsız değildir. Dikkat edilirse, her ikisinin de altında insanın aklını, iradesini ve duyularını kullanması, şartlarını ve imkanlarını gözetmesi yatmaktadır. Nitekim tarihe baktığımızda ve günümüzdeki halimizi gözlemlediğimizde, başarının ve başarısızlığın nedenlerini çok açık bir şekilde görmemiz mümkün. Allah, bazı Müslümanlara petrol gibi bir imkan vermiş ama çıkarmasını ve işlemesini yapabilecek bir bilgi ve donanıma sahip olmadıkları için hep başkalarına muhtaç olmuşlar. İşte akıl ve fikir burada kullanılmalı ki bilgi ve donanım elde edilsin, eloğluna muhtaç olunmasın. Allah petrol verdi de bir de mühendis versin demek ne kadar saçmaysa Allah akıl fikir verdi, bir de para pul versin demek aynı şekilde saçmadır. Daha da acısı, Allah'ın verdiği akıl ve iradenin isyankara, sahtekara, zorbaya, hayalciye ve rüyacıya kiraya verilmesi. İşte bu tiplerin öte dünyada mazeretlerinin kabul edilmeyeceğini Yüce Allah açıkça bildirmektedir.
1: Bütün bu söyledikleriniz yapıldığı halde başarısızlık yine de olursa?
0: Öncelikle gerekenlerin yerine getirildiğinin tespiti iyi yapılmalı. Buna rağmen olmuyorsa ya yol yanlış ya da yöntem. Eğer bunların da doğru olduğu düşünülüyorsa umutla ve sabırla Allah'tan başarının gelmesi beklenmelidir. Eskilerin vakti merhun diye güzel bir ifadesi var. Zamanı gelmeden bir şey olmaz, başarı gerçekleşmez. Bir de bilelim ki bu dünya imtihan alanıdır. Yüce Allah bazen vererek, bazen de alarak kullarını sınar. Bunun da bilincinde olmak gerekir. Gevşeklik göstermeyin ve üzülmeyin. Siz üstünsünüz. Çünkü müminsiniz buyuruyor Yüce Allah. Üstünlük sadece bu dünyada değildir. Öte dünyayı da hesaba katmak gerekir. Alimlerimizin dikkat çektiği en önemli husus da budur. Başarı ve üstünlük sonuca göre değerlendirilir. Gerçek sonuç ve gerçek başarı mahşer yerinde belli olacaktır. O yüzden mümin kişi bütün düşüncesini ve çalışmasını bu dünya ile sınırlamaz. Ey Rabbimiz, bize hem dünyada hem de ahirette güzellik ver diye dua eder. Bu dünyada neyin hayrımız olduğunu tam bilemiyoruz. O yüzden isterken hayırlısını istemek gerek. Elbette biz hem dünyada hem de şahitlerin bulunacağı mahşer gününde elçilerimize ve müminlere yardım edeceğiz.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında selamdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'ım, faydalı ilim, helal rızık ve makbul amel istiyorum. Allah'ım, senden dinde sebat etmemi, doğrulukta kararlı olmamı istiyorum. Nimetine şükretmek ve ibadetini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Doğru söyleyen dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilirsin.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Yozgat vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Orada Çapanoğlu Camii Şerifi bizleri beklemekte. Efendim, Yozgat şehrinin merkezi bir yerinde, Cumhuriyet Meydanı yakınında İstanbuloğlu mahallesinde bulunan yapı, halk arasında Büyük Cami veya Ulu Cami diye anılmakta. Kesme taştan inşa edilmiş olan Cami-i Şerif iki ayrı yapı evresi göstermekte. İçeri Cami denilen ve binanın güney parçasını teşkil eden bölüm, Harim'in orta kapısının üzerindeki iç kitabeye göre Bozok Sancağı valisi Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından Hicri 1193 yılında yaptırılmış. Bu bölüme kuzeyden eklenmiş olan ve Dışarı Cami diye anılan mekansa, günümüzdeki giriş revakına açılan kapı üzerindeki kitabeden anlaşıldığı üzere Mustafa Bey'in kardeşi Süleyman Bey tarafından yine Hicri 1208 tarihinde inşa ettirilmiş. Cami-i Şerif'in elde bulunan vakfiyelerinden ilki banisi Mustafa Bey'in 1 Muharrem 1195, diğeri kardeşi Süleyman Bey'in 23 Safer 1208 ve oğlu Abdülfettah Bey'inki ise 19 Recep 1212 tarihlerini taşımaktı. Binanın esasını oluşturan güney bölümü dikdörtgen planlı. Harimin büyük bir kısmının üzeri iki kalın fil ayağı ve üç duvar üzerine istinad edilen 15 metre çapında bir kubbeyle örtülmüş. Geçiş elemanı olarak dört köşeye birer tromp yerleştirilmiş. Harimin kuzey kısmında bu kubbe altı mekanına hazırlık teşkil eden enlemesine dikdörtgen bir bölüm bulunmakta. İki kemerle üç bölüme ayrılmış olan bu mekanın üst katı mahfil olarak düzenlenmiş. Üzeri ise iki yanda birer küçük kubbe, ortada aynalı tonozla örtülmüş. Önceleri içeri Cami-i Şerif'in son cemaat yeri iken ilave mekanla bitişince fonksiyonu değişmiş olan dikdörtgen bölümün üzerinde de bu örtü sistemi aynen tekrarlanmış. Dört çifte sütunla bağlantılı olan sivri kemerler dışarı cami denilen üç bölümlü diğer mekana açılmakta. Bu bölümlerden yanda yer almakta olan iki tanesi birer kubbe, ortada bulunanı ise bir aynalı tonozla örtülmüş. Bu mekanda dışarıya üç kapıyla açılmakta. Caminin kuzey cephesinin önünde iki basamakla inilen uzunlamasına bir seki yer almakta. Cümle kapısının önündeki tekne tonozlarla bir kubbeciğin örttüğü, sekiz sütun tarafından taşınan ve son cemaat yeri görevi yapan revak, daha geç bir tarihte eklenmiş durumda. İç süslemesi ve mimari aksamı ile Batı sanata etkisini taşıyan bu yapı, Türk barokunun Anadolu'daki en önemli örneklerinden birini teşkil ederse de aynı üslupta İstanbul yapılarına göre daha sade olduğunu görmekteyiz. Kıymetli dostlar, harim duvarları ve fil ayakları damarlı mermer görünüşünü verecek şekilde boyanmış. Bej, kirli beyaz ve yeşil mermerden işlenmiş olan mihrabı iki yandan çifte sütunlarla sınırlanmış. Taç kapıdaki zengin süsleme burada da tekrarlanmış. Aynı gösteriş ve zengin kompozisyon renkli mermerden çok dekoratif bir şekilde işlenmiş olan minberde de görülmekte. Cami bu taş süslemelere ilaveten kalem işleriyle peyzaj ve natürmortlardan oluşan tasvirlerle bezenmiş. Yapılan son onarımlar bu kalem işlerine zarar vermişse de özellikle mahfilin kubbe ve tonozu içinde çiçek, kıvrık dallar ve yapraklardan meydana gelen barok tarzında süsleme orijinal kalabilmiş. Ayrıca mahfil tonozunda barok süslemeli çerçeveler içine alınmış panolarda cami tasvirleri ve çeşitli meyvelerden oluşan resimler yer almakta. Kıymetli dostlar, geniş bir avlunun içinde yer alan Cami-i Şerif'in şadırvanı kuzeybatı köşesinde yer almakta. Kalan eski parçaların da kullanılmasıyla ilk yapısını hatırlatacak şekilde yeniden inşa edilmiş. Abdest muslukları Cami-i Şerif'in kuzey duvarına bitişik ve üzeri sütunlu bir sundurmayla örtülü. Hazire içeri camiyi hemen hemen dışarıdan üç yönden kuşatmakta. Yüksek bir duvarla çevrilmiş olan avlunun doğudan ve batıdan kapıları bulunmakta. Bugün caminin tamamı bakımlı ve ibadete açık durumda, hamdolsun. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Yozgat vilayetimize doğru yola çıkıp Çapanoğlu Camii Şerifini ziyaret ettik. Yine tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceye, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır, hoştur seyri illallah.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İşe bilerek başlayıp başarıyla bitirebilmek için akıl gerekliyse de insanın gönül sahibi de olması gerekir. Gönül gözü olmazsa kafa gözünün yararı yoktur. Akıl olmazsa insan gönlünden yeteri kadar yararlanamaz. Akıl, anlayış ve bilgi kimde tam olarak varsa o kişi tam yararlanılacak biridir.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızın farklı yerlerinde bize dünyaya dair sorumluluklarımızı anlatırken onların başında hatta kendisine kulluk etme görev ve vazifemizden sonra birkaç yerde anne ve babamıza iyi davranmamız gerektiği hakikatini bize hatırlatıyor ve bildiriyor. İnsanın yeryüzünde iyilik yapmakla yükümlü olduğu, iyi davranmakla yükümlü olduğu ilk sırada yer alan insanlar anne ve babalarıdır. Ve yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde anne ve babalarımızın bize dair zahmet ve yapmış oldukları güzelliklerin anlatıldığını da görüyoruz. Bugün Ahkaf suresinin 15. ayeti kerimesine bakacağız. Bu ayeti kerimede hem anne ve babaya iyi davranmaya yönelik bir emre, annelerimizin bizim için çektikleri zahmete işaret var. Hem de insanın kemale eriştikten sonra 40 yaşına vardıktan sonra yaptığı bir duaya veya yapması gereken bir duaya işaret var. Arzu ederseniz ayeti kerimeye beraberce bakmış olalım. Öncelikle metnini okumak suretiyle. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفْصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, insana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesilmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına gelince şöyle yakarır. Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. Kıymetli dinleyenler, ayet-i kerime oldukça geniş ve önemli konulara aslında değiniyor. Birincisi, anne ve babaya iyi davranmakla emrolunduğumuzu bir kere daha hatırlamış ve görmüş oluyoruz. Ardından annelerimizin bizim için çektikleri zahmete bir vurgu var. Hem hamilelik süresinde taşımaları, hem doğum esnasında çekmiş oldukları zahmet, hem de süt. Hani annenin hakkı anneye yapılan iyiliğin 3 defa zikredilip ardından babanın ifade edildiğine dair hadisler var ya, anne hakkının babadan 3 defa önde olmasına dair 3 konuya işaret edilir. İşte onlar burada ifade ediliyor. Birincisi, neden anneye 3 kere daha fazla önemlidir, daha fazla hürmet edilmelidir? Birincisi, annelerimiz bizi hamilelik süresince karınlarında taşımışlardır. Bu bir. İkincisi, doğum gibi zahmetli bir eylemi gerçekleştirerek dünyaya gelmemize vesile olmuşlardır. Bu iki. Üçüncüsü, bizi emzirmişler ve hiçbir gıdayla buluşamadığımız zamanda bize sütle hayatta kalmamıza vesile olmuşlardır. Dolayısıyla bu 3 husus, annenin hakkının, hukukunun evlat üzerinde babaya göre daha fazla olduğuna işaret eden 3 önemli konudur. Bunlar anlatılıp vurgulanıyor ve ardından o doğan çocuğun 40 yaşına gelip, yani kemale eriştikten, rüşte eriştikten sonra, ki 40 yaşına rüşt yaşı denilir ve 40 yaşından önce hiçbir peygamberin gelmediği, bütün peygamberliklerin 40 yaşından sonra geldiğine dair rivayetler de vardır. Ve 40 yaşına, yani rüşt ve kemal yaşına gelindiğinde yapılan, bir anlamda yapılması öğretilen, yani bu duaların yer alma nedeni şudur: siz de bu duayı yapın demektir. Bize öğretilen o duada da birden çok husus ifade ediyor. Birincisi, şunu talep etmemiz bize öğretiliyor: bana ve anne ve babama lütfettiğin nimetlere şükretme noktasında beni muvaffak kıl. Yani demeliyiz ki ya Rabbi bizi hakkıyla şükredenlerden eyle. Sadece ben değil, bana ve anne ve babama verdiği nimetlerden dolayı hakkıyla şükredenlerden eyle bizi diye dua etmek bize öğretiliyor birincisi. İkincisi, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Hani insan hayatı içerisinde farklı eylemleri, fiilleri, davranışları, tavırları olabilir ama artık rüşte kemale erdik. Artık istikamet yaşındayız, artık yanlışa devam etme döneminde, sürecinde değiliz. Artık ölüme yaklaştığımız, yakın olduğumuz anlardayız. Dolayısıyla bu anlarda hem mümin tavır ve davranışlarıyla o istikameti, iyi işler, Allah'ın razı olacağı işleri yapmaya dikkat etmeli, özen göstermeli. Hem de Cenab-ı Allah'tan bu konuda destek ve yardım talep etmeli elbette. Razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl diye dua etmek bize bir anlamda tavsiye edilmiş oluyor. Ve üçüncü önemli öğretilen dua, yani bu hem dua hem de fiilen dua, fiilen de buna dikkat etmeliyiz bunlara. Üçüncüsü, benden gelecek nesli hayırlı eyle. Hayırlı bir nesil. Yani insan artık belli bir yaştan sonra dünyadan geldik gidiyoruz, hayırlı bir nesil bırakarak gidelim derdi ve gayesi içerisinde olmalı. Çoluğunun çocuğunun eğitimine, torununun torbasının eğitimine, toplumun gençlerinin eğitimine, çocukların iyilik ve güzelliklerle buluşması noktasında gayrete dikkat etmesi gerekir. Artık biz elimizdeki değerleri emanet edeceğimiz bir nesli, bir genç topluluğu bırakma gayret ve çabası içerisinde olarak yaşamalıyız. O yüzden iyi bir zürriyet, iyi bir nesil bırakma noktasında hem fiili gayretimiz ve çabamız olmalı, hem de Cenab-ı Allah'tan bu konuda yardım istemeli, talepte bulunmalı. Bu noktada asla geri durmamalı ve özen göstermeliyiz. Ve bir diğer husus, inni tübtü ileyk, kapına başvurdum. Yani tövbe etmek bize öğütleniyor. Artık 40 yaş sonrası hasreten özellikle daha fazla tövbenin, daha fazla Cenab-ı Allah'a yönelmenin, daha fazla duaya, daha fazla kulluğa, daha fazla istiğfara yönelmenin yaşıdır. Öyle olmalıdır. 40 yaşını aşmış olan kardeşlerimiz daha fazla istiğfarda bulunmalı, daha fazla kendi nefis muhasebesini yapmalı, kendilerini daha fazla sorgulamalıdırlar. O inni minel müslimin, niye ben bunları senden talep ediyorum? Şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. Rabbim imanımızı son nefesimize kadar koruyabilmeyi nasip eylesin. Anne ve babalarımıza hayırlı, sağlıklı, bereketli, hayırlı, uzun ömürler lütfeylesin. Ahirete irtihal eden büyüklerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de o kemal yaşına erdikten, rüşt yaşına erdikten sonra bu ayeti kerimede ifade edilen hakikatleri önemseyen ve bu doğrultuda bolca dua ederek Rabbimizin rızasını kazanma gayretiyle yaşayanlardan eylesin. Hayırlı günler efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Lübnan asıllı, Amerikalı felsefeci, yazar, mistik şair ve ressam Halil Cibran. İlk öğretimini Beyrut'ta tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Lübnan'dan Boston'a göç eder. Uzun yıllar kendini Arapça ve İngilizce edebi denemeler, öyküler yazmaya ve resim yapmaya adar. Amerika'da ölmesine karşın vasiyeti üzerine Lübnan'a götürülerek defnedilir. Cibran'ın aşk, ölüm, doğa ve yurt özlemi gibi konuları Arapça ve İngilizce olarak yayınlanmış ve büyük bir etki oluşturmuştur insanlar üzerinde. Bugün Halil Cibran'ın Ermiş kitabından Çalışmaya Dair adlı bölümü sizinle paylaşmak istedim. Derken bir çiftçi dedi ki, bize çalışmaktan söz et. O da yanıt verdi. Dedi ki, yeryüzüne ve yeryüzünün ruhunu ayak uydurabilmek için çalışırsınız. Çünkü aylaklık, mevsimlere yabancı düşmek, heybetle ve mağrur bir teslimiyetle sonsuzluğa yürüyen yaşam kafilesinin dışında kalmaktır. Çalışırken ne gibi olursunuz, saatlerin fısıltısı müziğe dönüşür neyin yüreğinde. Tüm varlıklar uyum içinde bir ağızdan şarkı söylerken, dilsiz ve sessiz bir kamış olmayı isteyen çıkar mı aranızda? Size hep işin bir angarya ve çalışmanın talihsizlik olduğu söylendi. Fakat ben size diyorum ki, çalışırken yeryüzünün en uzak hayalini, daha o hayal doğarken sizin payınıza düşmüş parçalarını gerçekleştiriyorsunuz. Ve çalışmayı sürdürmekle aslında hayatı sevmiş oluyorsunuz. Hayatı çalışmak yoluyla sevmek, hayatın en derin sırrına ermek demektir. Fakat eğer ısırap çekersen, doğduğunuz güne lanet edip bedeninizin yükünü taşımayı alnınızın kara yazısı sayıyorsanız şayet, o zaman size cevabım şudur. Yazılanı silecek olan yine sizin alın terinizdir. Size hayatın karanlık olduğu da söylendi ve siz de bezginlik içinde bezginler tarafında söylenenleri tekrarlıyorsunuz. Ben de diyorum ki, bir dürtü olmadıkça hayat karanlıktır gerçekten ve bilgi olmadıkça da tüm dürtüler kördür. İş olmadıkça tüm bilgiler boşunadır ve aşkla olmadıkça tüm işler boştur. Aşkla çalışınca kendinizi nefsinize, birbirinize ve Allah'a bağlarsınız. Peki aşkla çalışmak nedir? Giysinin kumaşını yüreğinizden çekilmiş ipliklerle dokumaktır. Giysiyi sevdiğiniz giyecekmişsizcesine. Evi muhabbetle inşa etmektir. İçinde sevdiğiniz oturacakmışçasına. Tohumları sevecenlikle ekmek ve hasadı sevinçle kaldırmaktır. Meyveyi sevdiğiniz yiyecekmişçesine. Yaptığınız her şeye kendi ruhumuzdan bir soluk katmak ve bütün bunların kutlular tarafından izlendiğini bilmektir. İş, görünür kılınmış aşktır. Eğer aşkla çalışamıyor ve çalışırken sadece hoşnutsuzluk duyuyorsanız, işinizi bırakıp sevinçle çalışanların sadakalarına tamah edebilirsiniz. Çünkü gönülsüz pişirilen ekmek acı olur ve ancak yarısını giderir insanın açlığını. Eğer üzümleri istemeye istemeye ezerseniz, gönülsüzlüğünüz pekmezi zehir eder. Eğer melekler gibi şarkı söyler ama şarkı söylemeyi sevmezseniz, insan kulağını günün ve gecenin tüm seslerine kapatırsınız.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ebu Bekir, hayırdır, nereden geliyorsun?
2: Selda'nın tepesine çıktım. Medine'de herhangi bir çarpışma yaşanıyor mu diye baktım.
1: Durum nasıl?
2: Şükürler olsun, bir şey yok.
1: Şu badireyi bir atlatalım. Yahudilerden bunun hesabını soracağız. Hainler.
2: Çoluk çocuğumuzla ilgili duyduğumuz korku, Kureyş ve Gatafan ordusundan duyduğumuz korkudan daha baskın. Onlara bir şey olacak diye aklım çıkıyor.
1: Benim de. Aklımız orada.
3: Oklar geliyor, dikkat edin. Dikkat edin, herkes siper alsın.
4: Resulullah'ın çadırını hedef aldılar.
3: Peygamberimizi güvenli bir yere alalım.
5: Kalkanları getirin.
6: Ömer, Zeyd, Zübeyir, Ali, bu tarafa gelin.
3: Okçular, nevziye alın. Herkes dikkatli olsun.
7: Hava ne kadar da soğudu. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun.
8: Amin. Biz kapalı yerlerde soğukla baş edemiyoruz. Onlar dışarıda geceliyorlar.
7: Sa'd'ın zırhı kollarını açıkta bırakmış. Keşke daha güvenli bir şey giyseydi. Ya bir ok isabet ederse?
8: O zırhtan başkasına sahip değiliz. Allah'ın takdirinin ötesinde de hiçbir şey gerçekleşmez.
9: Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak, beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.
0: 93. Bölüm.
10: Müşrikler hendeğin her köşesini incelemiş, saldırı yapabilecekleri noktaları belirlemişlerdi. Farklı yerlerden taarruza geçerek sonunda zafer kazanmayı umuyorlardı.
11: Ebu Süfyan, yeni bir yer keşfettik. Nispeten daha dar. Atları oradan geçirebiliriz.
12: Güzel.

0: Oğullarından da adamlar toplayıp hemen harekete geç.
1: Ben de o süvarilerin içinde olacağım.
2: Amr, kaç yaşına geldin? Bırak da gençler bu işi bitirsin.
1: Bedir'de aldığım yaradan dolayı Uhud'a katılamadım. Ahdim var, onlardan intikamımı alacağım.
0: Bırak onu. Hangimiz Amr bin Abd kadar iyi bir savaşçıyız? Evet, 70'ini devirdi. Ama hala namı yürüyor. Mekkeli gençler onun karşısına çıkmanın yürek istediğini iyi bilirler.
2: Şu delikanlılar dururken kendini tehlikeye atmasını istemedim. Ama nasıl isterseniz öyle olsun.
1: Ah, yıllardır bize yaşattıkları yetti artık. Şehrimiz darmadağın oldu. Aileler parçalandı. Eski dostlar düşman oldu. Bizim onlara karşı ne kadar şiddetli olduğumuzu bilsinler istiyorum. Bu uğurda ölsem de bir kahraman olarak anılacağım.
2: Elbette, şerefin için savaşıyoruz. Ölürsen seni şiirlerle, mersiyelerle anacaklar. Bedenin bu dünyada olmasa da ismin yaşayacak.
1: Bu dünyada da yeterince yaşadım zaten. Şu zırhımı giymeme yardım et.
2: Oldu. Lat ve Uzza seni korusun.
0: İkrime, hazır mısınız?
3: Evet, hazırız.
0: İşaretimi bekleyin. Okçular, kenarlara dizilin. Yolu açın.
3: Hadi bakalım. Ben Halit'le önden gideceğim. Arkamdan gelirken mesafe bırakın. Bizim atlar başaramazsa geri dönersiniz. Değilse sırayla ikişer ikişer geleceksiniz. Başlıyoruz. Ya! Evet. İşte buradan geçebiliriz. Hadi devam edin.
4: Evet, işte bu.
5: İşte bu. İşte geçtik.
4: Hadi durmayın, ilerleyin.
6: Hendeyi açtılar. Takviye gönderin.
1: Ben Kureyş'in ileri gelenlerinden Amr bin Abd. Sizinle Bedir'de savaştıktan sonra bunun intikamını almak için and içtim. O günden beri bu anı bekliyorum. Kim benimle çarpışacaksa çıksın karşıma. Duymadınız mı? Size meydan okuyorum. Yok mu karşıma çıkacak bir baba yiğit?
7: Ya Resulallah, müsaade et ben çıkayım karşısına.
8: Ali, o Amr bin Abd yaman bir savaşçıdır.
7: Olsun Osman.
1: Bu toplulukta hiç mi er yok? Benimle kim savaşır diye bağırmaktan sesim kısılır.
9: Peygamberimiz ısrarı üzerine Hazreti Ali'ye izin verdi. Ama karşıdaki düşmanın gücü herkesi ürkütüyordu. Hazreti Ali bir yandan zırhını giyerken bir yandan da Resulullah'ın dua ettiğini duyuyordu.
8: Ali, Resulullah zırh gömleğini giymeni istiyor. Bu da kılıcı Zülfikar. Al.
10: Amr, acele etme. Şimdi karşına çıkacak birini buldun.
1: Sen de kimsin?
10: Ben Ali.
1: Abdümenaf'ın oğlu Ali mi?
10: Hayır, Ebu Talib'in oğlu Ali.
1: Ebu Talib benim dostumdu. Onun oğlunu öldürmek istemem. Hem sen benim dengim değilsin. Daha yaşlı biri yok mu?
10: Yok, benimle savaşacaksın.
1: Tekrar ediyorum, senin canına kıymak istemem.
10: Ama ben isterim. Gel bakalım. Hadi.
1: Öyleyse benden günah gitti.
10: Adil bir çarpışma olsun istiyorsan atından inmelisin. Ben yayayım.
1: İşte ben de yayayım. Hadi bakalım.
10: Sen akıllı bir adamsın. Çarpışmadan önce seni Allah'a ve Resulüne iman etmeye davet ediyorum.
1: Geç bunları. Atalarımın dinini bırakacak değilim.
10: Öyleyse bizimle çarpışmayı bırak, yurduna geri dön.
1: Bu da olacak şey değil. Söyleyeceklerin bitti mi?
10: Bitti.
1: O zaman asıl işimize dönelim. Al bakalım.
10: Evet. Boşa gitti hamle.
1: Öyle mi? Bunu gör o zaman.
8: Ali yaralandı.
11: Yaralanmış. Evet.
12: Allah'ım sen onu koru.
11: Bizi muzaffer eyle Allah'ım.
10: Al bakalım.
13: Amr bin Abd öldü.
14: Gördünüz mü ne olduğunu?
15: Yürüyün. Düşmanı sağ bırakmayın.
3: Geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz.
14: Evvel Hendek'e düştü. Yardım edin.
13: Onu çıkarmamız mümkün değil. Hem baksana. Atının altında kaldı. Nasıl çıkartacağız onu oradan? Yürü, biz canımızı kurtaralım, hadi.
0: Neler oldu orada?
3: Amr ile Nevhel öldürüldü.
0: Ne diyorsun?
3: Biz de canımızı zor kurtardık.
0: Nasıl oldu bu?
3: Amr'ın meydan okumasına Ali karşılık verdi. Onu yere serdikten sonra Dırar'ın üstüne yürüdü. Sonra da bütün Müslümanlar bizi kuşattılar. Geri dönmek zorunda kaldık.
0: Neyse, en azından savunmalarının zayıf olduğunu gördüler. Şimdi onları ummadıkları yerden vuracağız. Yalnız iki kıymetli adamımızı kaybettik. Onların cesetlerini isteyeceğim Muhammed'ten.
3: Onları almaya fırsatımız olmadı.
0: Ben şimdi adam gönderirim.
8: Ya Resulallah, Ebu Süfyan haber göndermiş. Nevfel bin Abdullah ile Amr bin Abd'ın cesetleri karşılığında diyet bedelini teklif ediyor.
9: Peygamberimiz ölüler için herhangi bir bedel almayacağını söylediğinde Hazreti Osman bunu karşı tarafa bildirdi.
8: Bize onların ne ölüsü ne de parası lazım. Alın cesetlerinizi.
14: Evet, işte Nevfel bin Abdullah'la Amr bin Abd'ın cesetleri.
0: Muhammed zorluk çıkardı mı?
14: Hayır.
0: Öylece verdi mi bunları size?
14: Evet, ben de şaşırdım. Diyet teklifimizi bile kabul etmedi.
0: Onun işlerine akıl sır ermez. Bunları güzelce gömün. Ailelerine gösterebileceğimiz bir mezarları olsun.
14: Peki.
0: Muhammed, seni anlayamıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Çocukluğumuz bir arada geçti. En sevdiğim akrabamdın. Karakterine hayrandım. Cesaretin, cömertliğin, ahlakının güzelliği dillere destandı. Tüm akrabalık bağlarını kopardın. Bizi düşman belledin. En yakınlarını. Şimdi burada akrabalarımın kanını dökmek için bekliyorum. Ne uğruna ha? Ne uğruna? İkrime, Halit, bana tüm komutanları çağırın.
16: Bizi niye çağırdın Ebu Süfyan?
17: Bir gelişme mi var?
0: Kuşatmamız günlerdir sürüyor. Son bir hamleyle bu işi bitirmek istiyorum.
17: Planın nedir?
14: Biz de yorulduk. Hayvanlarımız perişan oldu. Hava soğuk. Ne kadar çabuk biterse o kadar iyi olur.
0: Şimdiye kadar zayıf bulduğumuz noktalardan saldırılar yaptık. Onlar bir araya gelerek bizi geri püskürttüler. Şimdi bir araya gelmelerine fırsat vermeyeceğiz. Tespit ettiğimiz tüm noktalardan aynı anda saldıracağız. Daha önce bize hangi tekniklerle saldırdıklarını biliyoruz. Onların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Direnişleri kırılacak ve hangi noktadan girebilirsek oraya destek göndereceğiz. Bizim adam ve silah sıkıntımız yok ama onların var. Bu sefer geri çekilmeyeceğiz. Kaç gün sürerse sürsün şehrin içine gireceğiz.
14: Haklısın Ebu Süfyan. Dediğin gibi geri çekilmezsek pes etmek zorunda kalırlar.
17: Hangimiz nereden saldıracağız belirlediniz mi?
0: Evet. Halit'le İkrim'e size hangi bölgelerden saldırmanız gerektiğini gösterecek. Her kabilenin sorumlu olduğu bir bölge olacak. En iyi süvarilerinizi hendeği aşmak için kullanacaksınız. Arkadan da takviye kuvvetlerle taarruzu destekleyeceksiniz. Unutmayın, kaybımız ne olursa olsun geri çekilmeyeceğiz. Ne kadar sürerse sürsün onları mağlup edeceğiz.
16: Zafer kutlamasına az kaldı desene.
14: Mekke'ye muzaffer bir kumandan olarak döneceksin Ebu Süfyan.
0: Mekke isyankarların cezasını verecek.
17: Lat ve Menat adına.
18: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İblis sana babasının canı, sevgili evladım diye seslenir. Böylece o lanetlenmiş şeytan sözüyle seni kandırmak ister. O kara yüzlü vaktiyle babana da bu şeytanlığı yaptı. Hazreti Adem'i kandırdı. O iblis satranç tahtasının başında gayet çevik ve kurnazdır. Sen onun oyununa yarı uykulu gözlerle bakma, aldanırsın. Çünkü o seni aldatacak çok oyun bilir. Boğazına bir çöp gibi takılıp kalabilir. Onun çöpü boğazında yıllarca kalabilir. O çöp nedir bilir misin? Mevki, mal ve mülk sevdasıdır. Ey hak yolunda kararsız olan kişi! Mal çerçöptür. Ama sende sevdası oldukça da boğazında takılı durur. Ab-ı hayat içmene engel olur.

şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar.

hakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu? Ya Resulallah.

öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanesi.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Aylak dolaşma. İşinde ve sözünde dürüstlükten sapma. Erken kalk. Erken kalkmak insanın mutluluğunu artırır. Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya uy. Kötüye yaklaşma, ondan kaç. Daima iyilik yap. Sözünü gözet, güvenliğin bozulmasın. Kendini gözet, esenliğin bozulmasın.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da. Kadim Mısralar.

Çeşmini hatırını eyle gani, keremet olma geda çeşmu deni. Ya meğer yarı sadıkın ola ol, bir tekellüf olacak eyle kabul. Sen dahi ona mükafat eyle, bir ata ile mücazat eyle. Gözünü ve gönlünü zengin tut, keremet, aç gözlü ve aşağılık olma. Ancak sana ikram eden gerçekten sadık dostun ise ve karşılıksız ikramda bulunmaktaysa onu kabul et. Sen de o dostuna karşılık ver ve onu ikram ile mükafatlandır.

0: Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında selamdan sonra şöyle dua ederdi: Allah'ım, faydalı ilim, helal rızık ve makbul amel istiyorum. Allah'ım, senden dinde sebat etmemi, doğrulukta kararlı olmamı istiyorum. Nimetine şükretmek ve ibadetini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Doğru söyleyen dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilirsin.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo ve ben Uğur Subaşı, Din ve Hayat programıyla sizlerleyim. Sevgili dostlar, en son programımızda hatırladığınız gibi Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorduk. Bugün bu konunun kalanıyla programımıza devam edeceğiz. Kur'an'ın metni gibi manası da erişilmez bir derinliğe sahiptir sevgili dostlar. Onu anlayarak okuyanların zihninde ve gönlünde çok yüksek düşünce ve duygular meydana gelir. Kur'an hakkında günümüze kadar birçok tefsir yazılmış olmasına rağmen o yine de tükenmez bir hazine durumundadır. Kur'an, lafız ve mananın bir arada oluşuyla ilahi kitap özelliğini kazanır. Bu sebeple sadece manaya Kur'an denilemez. Namaz gibi Kur'an okumanın gerektiği yerde kıraatin buna uygun olması gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'in kendine has bir iç örgüsü vardır. O, bir konuyu belli bir bölümde ele alarak sonuçlandırmaz. Aksine kişinin zihnine ve gönlüne yerleştirmek istediği hükümleri kitabın çeşitli yerlerine serpiştirir. Bu, tıpkı insanın fiilen yaşadığı hayata benzer. Çünkü insan, mesela 24 saatlik bir hayat içinde hem namaz kılma, hem alışveriş yapma, hem de sosyal bazı işlerle meşgul olma durumunda bulunur. Söz gelimi savaştan ve yetimlerden söz eden ayetlerin arasına şarabın haramlığını, boşanmadan söz eden ayetlerin arasına namazla ilgili hükümlerin yerleştirilmiş olduğunu, hacla ilgili hükümlerin bir kısmının Bakara suresinde, bir kısmının Hac suresinde geçtiğini bulabilirsiniz. Kur'an'ın bu yöntemini Mahmud Şeltut şöyle bir benzetmeyle ifade eder. Onun konuları ele alış şekli, her tarafı meyve ve çiçeklerle dolu bir bahçeye benzer. İnsan bu bahçenin neresine giderse gitsin, kendisine yararı olacak rengarenk çiçekler ve farklı meyveler bulabilir. Sevgili dostlar, sonuç olarak Kur'an hem lafzı hem de manasıyla Allah kelamı olup, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail vasıtasıyla Arapça olarak gönderilmiş, sonraki nesillere tevatür yoluyla ulaşmış olup hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten ve 114 sureden oluşan Kur'an, mushafla